0: ve kazaya iman. Kader ve kaza Allah'ın şaşmaz ölçüsüdür sevgili dostlar. Allah alimdir. Her şeyi hakkıyla bilir. Gelmişi, geçmişi, geleceği. O habirdir. Her şeyin en ince ayrıntısından bile haberi vardır. Çünkü odur evreni yaratan ve ondaki her şeye ince ve şaşmaz bir ölçü koyan. İnsanı da yaratan, doğruyu ve yanlışı seçme yeteneğini veren yine odur. Bu yüzden insanın nasıl hareket edip hangi sonuçlarla karşılaşacağını da yine en iyi o bilir. Allah'ın her şeye bir ölçü ve düzen belirlemesine, her şeyi bilip takdir etmesine kader adı verilir. Vakti gelince bu bilginin gerçekleşmesine ve olayların meydana gelmesine de kaza denir. Yüce Rabbimiz şöyle buyurmakta. O, her şeyi yaratmış ve yarattığı o şeyleri bir ölçüye göre takdir etmiştir. Ve sen Allah'ın sünnetinde asla değişiklik bulamazsın. Değerli dostlar, hayır ve şer, iyi ve kötü, canlı ve cansız, faydalı ve faydasız ne varsa hepsi Allah'ın bilgisi, dilemesi, kudreti ve yaratmasıyla gerçekleşir. Onun bilgisi olmaksızın bir yaprak bile kıpırdamaz. Kaza ve kadere iman eden kişi bunu bilir ve bu bilginin verdiği güvenle huzur içinde yaşar. Yine bilir ki evrende olan her şey bir ölçüye, bir hikmete göre meydana gelir. Allah yarattığı her şey için bir amaç belirlemiştir. Mümin bu ölçüyü, bu hikmeti, bu amacı anlamaya çalışır. Onun koyduğu ölçüyü, kurduğu denge ve düzeni bozmadan yaşamak için gayret gösterir. Bu düzen içinde kendi yerini anlamaya çalışır. Hayatta karşılaştığı güçlüklerde onun kurduğu düzene ve takdir ettiği hikmete güvenir. Daha metanetli olur. Allah tarafından belirlenmiş bir ömrü olduğunu bilir. Bütün dünya bir araya gelse dahi ömrü bitmeden canını alamayacaklarına inanır. Allah'a ve onun kaderine olan bu sarsılmaz iman sayesinde kimse müminden daha cesur olamaz. Sahip olduğu güç, zenginlik ve makamdan dolayı en ufak bir gurur duymaz. Çünkü bunların hepsi Allah'ın kendisine geçici bir süreyle verdiği birer hediyedir ve Allah verdiği gibi alabilir de. Her ne olursa olsun ümidini kaybetmez. Çünkü bilir ki yerin ve göğün hazinelerinin sahibi Allah'tır ve Allah'ın verebileceği nimetlerin bir sınırı yoktur. Allah nimetlerini bol bol verdiğinde de, kıstığında da bunun bir sebebi vardır. Bu iman mümin için olağanüstü bir teselli ve ümit kaynağıdır. Değerli dostlar, insan akıl sahibidir. İnsanı meleklerden ve diğer varlıklardan ayıran yönü aklıdır. Bu özelliği dolayısıyla dinin emir ve yasaklarına muhataptır. Bunları kabul ya da red konusunda bir tercihle yüz yüzedir. Sonuç olarak insanlar arasında aklını kullanarak imanı ve teslimiyeti seçenler olduğu gibi inkara sapanlar da bulunmaktadır. İnsan özgürdür. İnsan tercih yapabilen bir varlıktır. Kendisine sunulan seçenekler içerisinden imanı da inkarı da tercih etmek onun özgürlük alanı içindedir. Bunu yapabilecek bir irade kendisine yaratıcısı tarafından verilmiştir. Sevgili dostlar, insan sorumludur. İnsan inandıklarından ve inanmadıklarından, tercih ettiklerinden ve etmediklerinden, yaptıklarından ve yapmadıklarından sorumludur. Kendisine verilen akıl ve özgürlük, onun bütün bunlardan sorumlu olması sonucunu doğurur. Şayet akletme ve tercihte bulunabilme durumu olmasaydı, o zaman imtihana gerek kalmaz, sorumluluktan da bahsedilemezdi. Diyanet Radyo'nun birbirinden değerli dostları, bugün din ve hayat programının sonuna geldik. Kader ve kaza ile ilgili konuştuk. Bir sonraki programımızda bu konuyla ilgili sizlerle konuşmaya devam edeceğiz. Bizlere kulak verdiğiniz için, burada olduğunuz için Hepinize canı gönülden teşekkür ederim. Bir sonraki programda görüşmek üzere.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. İnsan konuşurken çok dikkatli ve ihtiyatlı hareket etmelidir. Çünkü söz vardır, keskin kılıç gibidir. Dostluğu keser, öldürür. Kalpte tedavisi imkansız yaralar açar. Kalp bahçesindeki yeşillikleri, sevgi çiçeklerini kış mevsimi gibi öldürür. Bir söz de vardır ki ilkbahar mevsimi gibidir. Her tarafı süsler, güzelleştirir, sayısız yarar sağlar.

var edenin adıyla insanlığa inen nur, bir gece yansıyınca kentesi bir dağından, toprağı kirlerinden arındırır bir yağmur. Kutlu bir zaferdir bu ebabil dudağından. Rahmet vadilerinden boşanır ab-ı hayat. En müstesna doğuşa hamiledir kainat. Yıllardır boz bulanık suları yudumladım. Bir pelikan hüznüyle yürüdüm kumsalları. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Hasretin alev alev içime bir an düştü. Değişti hayal köşküm, gözümde viran düştü. Sonsuzluk çiçeklerle donandı yüreğimde. Yağmalanmış ruhuma yeni bir devran düştü. İhtiyar cübbesinden kan süzülür nebinin. Gökyüzü dalgalanır ipekten kanatlarla. Mehtabını düşlerken o mühür sahibinin, sarsılır Ebu Kubeys kovulmuş feryatlarla. Evlerin anasına dikilir yeşil yaprak. Yeryüzü avaredir, yapayalnız ve kurak. Zaman ayaklarımda tükendi adım adım. Heyula bir ağ gibi ördü rüyalarımı. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Yağmur, gülşenimize sensiz baldıran düştü. Düşmanlık içimizde, dostluklar yaban düştü. Yenilgi ilmek ilmek düğümlendi tarihe. Her sayfaya talihsiz binlerce kurban düştü. Bir güzide mektuptur çağların ötesinden. Ulaşır intizarın yaldızlı sabahına. Yayılır o en büyük muştu pazartesinden. Beyazlık dokunmuştur gecenin siyahına. Susuzluktan dudağı çatlayan gönüllerin sükutu ya, sevinci dualar kadar derin. Çaresiz bir takvimden yalnızlığa gün saydım. Bir cezir yaşadım ki yaşanmamış mazide. Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Sensiz kaldırımlara nice güzel can düştü. Yarılan göğsümüzden umutlar bir can düştü. Yağmur, kaybettik bütün hazinesini ceddin. En son avucumuzdan inci ve mercan düştü. Melekler sağanak sağanak gülümser maveradan. Gümüş ibrik taşıyan zümrüt gagalı kuşlar, mutluluğun nameleri işitirler Hira'dan. Bir devrim korkusuyla halkalanır yokuşlar. Bir bebeğin secdeye uzanırken elleri, paramparça ateşler şahının hayalleri. Keşke bir gölge kadar yakınında dursaydım. O mücella çehreni izleseydim ebedi. Sana sırılsıklam bir bakışta ben olsaydım. Sarardı yeşil yaprak, dal koptu, fidan düştü. Baykuşa çifte yalı, bülbüle zindan düştü. Katil sinekler deldi hicabın perdesini. İstikbal boşluğunda arılar nadan düştü. Dolaşan ben olsaydım sahvenin damarında, tablosunu yapardım yıkılan her kulenin. Ebedi aşka giden esrarlı yollarında, senden bir kıvılcımın, Süreyya bir şulenin, tarasaydım Bengisu fışkıran kâkülünü. 10 asırlık ocağın savururdum külünü.

Bazen kendine aşık deli bir fırtınaydım. Fırtınalar önünde bazen bir kuru yaprak. Uğrunda koparılan bir başta ben olsaydım. Sensizlik depremiyle hancı düştü, han düştü. Mazluma sürgün evi, zalime cihan düştü. Sana meftun ve hayran, sana ram olanlara bir bela tünelinde ağır imtihan düştü. Badiye yaylasında koklasaydım izini, kefenimi bitseydi ebvada esen rüzgar, seninle yıkasaydım acılar dehlizini, ne kaderi suçlamak kalırdı ne intihar. Üstüne pırıl pırıl damladığın bir kaya, bir hurma çekirdeği tercihimdir dünyaya. Suskunluğa dönüştü sokaklarda feryadım, tereddüt oyma koymak kemirdi gururumu. Bahiradan süzülen bir yaşta ben olsaydım, haritanın en beyaz noktasına kan düştü. Kırıldı adaletin kılıcı, kalkan düştü. Mahkumlar yargılıyor, hakimler mahkum şimdi. Hakların temeline sanki bir volkan düştü. Firakınla kavrulur çölde kum taneleri. Ahuların içinde sevdan akkor gibidir. Erdemin, bereketin doldurur haneleri. Sensiz hayat toprağın sırtında ur gibidir. Şemsiyesi altında yürürsün bulutların. Sensiz yükü zehirdir en güzel imbatların. Devlerin esrarını aynalara sorsaydım, çözülürdü zihnimde buzlamış düşünceler. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım. Sensiz tutunduğumuz dallardan yılan düştü. İlkin karardı yollar, sonra heyelan düştü. Güvenilen dağlara kar yağdı birer birer. Sensizlik diyarından püsküllü yalan düştü. Yağmur, duysam içimin göklerinden sesini, yağarsın taşlar bile yemyeşil filizlenir. Yıldırımlar parçalar çirkefin gövdesini. Sel gider ve zulmetin çöplüğü temizlenir. Yağmur, bir gün kurtulup çağın kundaklarından, alsam ölümsüzlüğü billur dudaklarından. Madeni arzuların ardında seyre daldım, küflü bir manzaranın çürüyen güllerini. Senin için görülen bir düş de ben olsaydım. Şehirler kabus dolu, köylere duman düştü. Tersine döndü her şey sanki, asuman düştü. Kırık bir kayık kaldı elimizde hayali. Hazindir ki dertleri aşmaya umman düştü. Ay gibisin, güneşler parlıyor gözlerinde. Senin tutkunla mecnun geziyor güneş ve ay. Her damla bir yıldızı süslüyor göklerinde. Sümeyra'yı arıyor her damlada bir saray. Tohumlar ve iklimler senindir. Mevsim senin. Mekanın fırçasında solmayan resim senin. Yağmur, bir gün elimi ellerinde bulsaydım, güzellik şahikası gülümserdi yüzüme. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Tavanı çöktü aşkın, duvarlar üryan düştü. Toplumun gündemine koyu bir isyan düştü. İniltiler geliyor doğudan ve batıdan. Sensizlikten bozulan dengeye ziyan düştü. Islaklığı sanadır ahımın, efkanımın. İçimde hicranınla tutuşuyor nameler. Sendendir eskimeyen cevheri efkarımın. Nazarın ok misali karanlıkları delen. Bu değirmen seninle dönüyor. Ahenk senin. Renkleri birbirinden ayıran mihenk senin. Bir hüzün ülkesine gömülüp kaldı adım. Kapanıyor yüzüme aralanan kapılar. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Yağmur, ayrılığıma seninle derman düştü.
Beynimin merkezine ölümsüz ferman düştü. Silindi hayalimden bütün efsunu ömrün. Bir dönüm noktasında aklıma Rahman düştü. Nefesinle yeniden çizilecek desenler. Çehreler yepyeni bir değişim geçirecek. Aydınlığa nurunla kavuşacak mahzenler. Anneler çocuklara hep seni içirecek. Yağmur, seninle biter susuzluğu evrenin. Sana mümindir sema, sana muhtaçtır zemin. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüşte ben olsaydım. Kardeşler arasına heyhat, suizan düştü. Zedelendi sağduyu, körleşen izan düştü. Şarkısıyla yaşadık yıllar yılı baharın. İnsanlık bahçemize sensizlik hazan düştü. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Dokunduğum küçük bir nakış da ben olsaydım. Sana sırılsıklam bir bakış da ben olsaydım. Uğrunda koparılan bir baş da ben olsaydım. Bahiradan süzülen bir yaş da ben olsaydım. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım. Senin için görülen bir düş de ben olsaydım. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kapsasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım.

Sanma erzakını muhtacı talep. Çekme beyhude yere rencü taap. Sana rızık olarak verilen şeyin seni bulması için birinden istemeye ihtiyacının olduğunu sanma. Başkasından isteyip de boş yere mihnet ve sıkıntı çekme.

Susmalı bazen insan. Duymak için susmak gerek çünkü. Dinlemeli doğanın bize anlattıklarını. Farkına varmalı verdiği zararın. Değerini bilmeli ve duyarlı olmalı çevresine. Çünkü doğa ayna tutar insana. Ne verirsen onu yansıtır. Sevgi verirsen huzur, hoyratlık gösterirsen sessizlik ve yıkım. Betül Güngör'ün hazırladığı, Ahmet İshak Mete'nin sunduğu çevre sorunlarının ve doğanın konu edileceği Yeryüzü Günlüğü, Cumartesi ve Pazar günleri saat 18.30'da Diyanet Radyo'da.

0: Merhabalar sevgili dinleyenlerim. Bağımlılıktan Özgürlüğe programının bu bölümünde bağımlılık gelişme nedenlerinden bahsedeceğim. Ancak bu nedenleri konuşurken dönemlere ayırmak durumundayız. Çünkü hiçbir bağımlılık bir anda gelişmiyor. Bunun belli bir süreci var ve bu süreç içerisinde tekrarlanan eylemlerle ve alışkanlıklarla bağımlılıklarımız bağımlılık eşiğinde bizi yaşamaya alıştırıyor. Evet, bağımlılığın ilk belirtiler dönemi diye bir döneminden bahsetmek durumundayız. Bu dönemde bireyin iradesi gittikçe zayıflıyor. Bağımlılığımız irademizin kontrol alanı dışına çıktığımız her anda aslında bize bir potansiyel tehdit olarak yaklaşıyor. Ve bireysel tükenmişlik hali bu zayıflama ile birlikte daha çok hissedilmeye başlıyor. Davranışlarda tutarsızlıklar eskiye göre daha çok görünüyor. Bir takım arkadaşlık ilişkilerinin zorlukla yürütülmesi ya da arkadaş ortamlarının değiştirilme ihtiyacı fark ediliyor. Tabii arkadaşlar insanı hayata bağladığı gibi hayattan kopara da biliyor. Çünkü insan kendine benzer arkadaşlıklar kuruyor. Benzer arkadaşlık ilişkileri de benzer ortamlara insanları daha çok çekiyor. Kimi zaman yaşantı alanını terk ediyor bu insanlar. Her zamanki gibi her zaman bulunduğu ortamda, o ilişkiler içerisinde var olmak, orada kalmak, orada yaşamak yerine başka ortamlara, başka ilişkilere, başka dünyalara yelken açmaya başlıyor. Ve birey istemsiz bir şekilde bir takım düşkünlüklerine daha çok yaklaşıyor. Yani bir şeyin tiryakisi olmak ilk aşama, ama bağımlısı olmak, ondan sürekli sanal da olsa, gerçek de olsa kurtulamamak gibi bir bilince, bir bilinçsizliğe, daha doğrusu bir döngüye kapılmayı beraberinde getiriyor. Hayata karşı anlamsız duyguların eşiğine yaklaşıyor insanlar. Ve tabii ki ruhsal denetimleri gittikçe zayıflıyor. Siz duygu durumunuzu yönetemezseniz, duygu durum bozukluklarıyla sürekli mücadele etmek zorunda kalırsanız ve tabii ki bağımlılıklarınız burada sizi yönetmeye başlarsa, hayata karşı da anlamsız duygular gelişmeye doğal olarak başlıyor. Tabii birey dürtü kontrolünü de kaybediyor. Kontrolsüz bir takım düşünceler ve duygular onun dünyasında daha çok yer etmeye başlıyor. Ve tabii ki yine dijital bağımlılıkta asıl bozukluk dönemi diyebileceğimiz başka bir dönem, bu dönemden sonra bağımlılık potansiyelini daha da artırıyor. Sevgili dinleyenlerim, dijital bağımlılıkta asıl bozukluk dönemi dediğimiz bu dönemde birey artık hayata dair rollerini ihmal etmeye başlıyor. Anne babaysa anne babalık rolü, evlatsa evlatlık rolü, öğretmense öğretmenlik rolü, öğrenciyse öğrencilik, çalışansa çalışan, patronsa patron. Yani her ne pozisyonda ise o pozisyonun gereklerini ihmal ediyor. Ve çevresindekilerle uyumsuzluklar, çatışmalar yaşamaya başlıyor. Ve tabii ki belki de en acı verici olan, kendini küçük gören, kendini aşağılanmış hisseden, belki de kendi kendine hakaret eden bir karaktere bürünüyor. Kendilik değerinde bir yoksunluk ve azalma hissediyor dolayısıyla. Pişmanlık duyduğu halde bağımlılıktan kurtulamadığını fark ettiğinde ise bu döngü daha da içinden çıkılmaz hale geliyor. Bağımlı olduğu duruma karşı teslimiyetçilik gösteriyor. Unutkanlık başlıyor, iştahsızlık, uyku düzensizliği, bir takım karakteristik bedensel semptomlar ortaya çıkıyor. Ve tabii ki bu duygu durumdaki, davranışlardaki, düşüncelerdeki değişim tutumlarda da bir takım sapmalara yol açıyor. İrade zayıfladığı için örneğin para kazanmak için farklı yollara başvuruyor. Mesela madde bağımlısıysa madde satıcısı haline gelmeye başlıyor. Ve tabii ki aradığını bulamadığında, artık onsuz yapamayacağını düşündüğünde o şey her neyse ona daha çok bağlanmaya, dolayısıyla onun bağımlısı olmaya başlıyor. Sevgili dinleyenler, dijital bağımlılıkta çöküntü ve saplantı dediğimiz dönem işte tam bu dönemin sonrasında geliyor. Ve içe kapanıklık, ve sürekli düşünceli bir hal, bireysel açıdan tükenmişlik, doyumsuzluk, gerçek hayata dair üretken düşüncelerden sürekli kaçma, odaklanma ve dikkat problemleri yaşama, önemli bir eşyasını kaybetmiş gibi sürekli yoksunluk sendromu içerisinde hareket etme, ruhsal problemlerle başa çıkmakta zorlanma, bireysel yoksunluk içerisinde kalmaya devam etme, fiziksel sorunların birebir aynı olmasa da herkeste farklı semptomlarla ortaya çıkması, yerli yersiz dürtü kontrolsüzlüğü yaşama ve yine çevredeki diğer insanlardan kaçma gibi bir takım sorunlar efendim bu dönemde daha çok görülmeye başlıyor. Ve aşırı tedirginlik ve panikleme halinin görülmesi, hayata adanmışlık düzeyinde anlamlı düşüşlerin yaşanması da yine dijital bağımlılıkta çöküntü dönemi ve saplantı döneminin özellikleri arasında yer alıyor. Evet sevgili dinleyenlerim, bağımlılığın gelişme dönemlerinden bahsettim. İlk belirtilerden, asıl bozukluk döneminden ve çöküş döneminden söz ettim. Bu programda da bağımlılığın dönemselleştirilmesiyle ilgili konuşmuş olduk. Doğrusu bir anda ortaya çıkan bir süreç olmadığını, sürece yayılan bir takım semptomların eşlik ettiği efendim bir döngü olduğunu bağımlılığın bir kere daha görmüş olduk. Hepinize bağımlılıklarla mücadele ettiğiniz ve gerçekten bilinçlenerek bağımlılıklarımızın değerini fark ettiğiniz bir gelecek diliyorum. Sağlıkla kalın, esenlikle kalın, hep bağlı kalın, hayata tutunun. Hoşça kalın.
1: Bağımlılıktan özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu.

Planet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 16 Mayıs 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 29 Zilkade 1447. Rumi takvime göre 3 Mayıs 1442. Tarihte bugün, Osmanlı Devleti'nin 36. ve son padişahı Sultan Mehmet Vahdettin'in vefatı, 1926. Arka sayfa, günün konusu. Hac kimlere farzdır? Hac ibadeti İslam'ın 5 temel esasından biridir. Müslüman olmanın gerektirdiği ibadetlerdendir. Hac, sağlık, servet ve yol emniyeti yönünden hac etme imkanına sahip, hür, akıl sağlığı yerinde ve bülü çağına erişmiş Müslümanlara farzdır. Kendisine hac farz olan bir kimse geciktirmeden bu farzı yerine getirmelidir. Hac yolculuğuna katlanamayacak ya da fiilen hac edemeyecek derecede hasta olanlarla yaşlılar, hac kendilerine farz olsa bile edayla yükümlü değildirler. Bu durumda onlar kendi yerlerine bedel göndererek hac yaptırırlar. Hacca yazılıp da kurada ismi çıkmayan veya yurt dışına çıkışla ilgili başka engellerden dolayı gidemeyen kişiler için bu da bir mazerettir. Hayattayken hac yapamayan ve ölümünden sonra yerine hac yapılmasını vasiyet eden kişinin cenaze masrafı ve varsa borçları çıkarıldıktan sonra kalan malının 1/3'ü hacca bedel göndermeye yeterli ise vasiyetin yerine getirilmesi gerekir.

0: Bir hadis. Hac etmek isteyen kimse acele etsin. Olur ki hastalanır veya binek hayvanı kaybolur ya da hacca gitmesini engelleyen bir ihtiyaç ortaya çıkar. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

Her kitap bir yolculuktur insanoğlu için. Bu yolculukta rastlanılan kimi cümlelerse iz bırakır okuyanın ruhunda. Sayfaların arasında bulduğumuz, altını çizmeden geçemediğimiz sözler şimdi sizlerle. Profesör Doktor Soner Duman'ın kitaplarının konu edildiği Kurtarıcı Kurallar, Pazartesi'den Perşembe'ye saat 15'te Diyanet Radyo'da.

Güneş ufukta kayboluyordu. Allah Resulü yanında bulunan Ebu Zer Efendimiz'e, "Güneş nereye gidiyor biliyor musun?" diye sordu. Allah ve Resulü en iyisini bilir diye cevap verdi. Allah Resulü sözlerini sürdürdü. Güneş Allah'ın arşı altında secde etmeye gidiyor. Allah Resulü bu sözüyle aslında Kur'an'ın güneşe ve aya değil, onlara öylece yaratana secde edin ayetine işaret etmekteydi. Sonrasında ise Resulullah temsili üslupla anlatımını şöyle sürdürdü ve Allah'ın arşı altında secdeye kapanmış olan güneş, işlevini sürdürme arzusunun kabul edilmesini ister, güneşe izin verilir. Fakat güneşin Allah'ın arşı altında secdeye durmak için izin isteyip de kendisine izin verilmeyeceği gün gelmek üzeredir. O zaman güneşe, geldiğin yere dön denilecektir. Güneş o zaman batıdan doğacaktır. Bu durum, güneş bir yörüngeye doğru hareket eder. Bu sonsuz izzet ve ilim sahibi Allah'ın takdir ettiği süreye kadardır. Ayetinin izahıdır, buyurdu.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, sabah namazı vaktidir.

hoş geldin. Dertlerimizin dermanı, bütün yaratılmışlara rahmet ve bereket olan yüce peygamber. Hoş geldin ey alemlerin efendisi. Hoş geldin. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Hoş geldin canların canı, hoş geldin başların tacı. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Ya Resulallah, ya Habiballah, hoş geldin.

Kur'an'ın temel konuları. Diyanet Radyo'dan tüm dinleyicilerimize selamlar, sevgiler. Kur'an'ın temel konularından 3 mesajı aktardığımız programımızda bugün 28. cüzdeyiz. ...28. cüzde mücadele, haşr, mümtehine, saf, cuma, münafikun, tegabun, talak ve tahrim surelerinin tamamı bulunmaktadır. Bu cüzdeki surelerin bir kısmı tesbih, yani Allah'ı yücelterek, diğerleri ise Hazreti Peygamber'e hitapla başlamaktadır. 28. cüzdeki temel konulardan ilki hakkın korunmasıdır. İlk sureler olan Mücadele, Haşr, Mümtehine de hakkın korunması için mücadele ve çözüm yolları aktarılmaktadır. Mücadele suresinde zihar yapan kocasından ayrılmaması, boşanmaması gerektiğine dair Hazreti Peygamberle tartışan bir sahabi kadın örneği üzerinden hak arayışı ve hakkın korunması mesajı verilir. Zihar, cahiliye döneminde boşanma sebebi sayılırken İslam döneminde bu olaydan sonra hükmü değişti ve Mücadele suresinde ziharın yemin olduğu açıklandı. Ancak ağır bir yemin olduğu için kefareti de farklıydı. Zihar yapan kişi eşine dönmek isterse 2 ay, yani 60 gün peş peşe oruç tutmalı, oruca gücü yetmeyense 60 fakiri sabahlı akşamla doyurmalı, fidye vermelidir. Bunları yerine getirdikten sonra eşine yaklaşabilir. Haşr suresinde Medine'deki ilk toplu Yahudi isyanı ve buna karşı yapılan sefer ve savaş, elde edilen ganimetler ve bunların dağıtılması konuları anlatılmaktadır. Surede Yahudileri kandıran ve ayaklandıran münafıkların mağlubiyet ortaya çıkınca onları yalnız bırakmaları ve yardıma gelmemeleri durumu da şeytanın ahirette kandırdıklarını, yandaşlarını yalnız bırakması ve yardıma gelmemesine benzetilmektedir. Son 3 ayetle de tevhid inancı özetlenmekte ve bu konuda bir bilinç eğitimi verilmektedir. Allah, zatı ve sıfatlarıyla eşsiz ve benzersizdir. En güzel isimler O'na aittir. Daha sonra Mümtehine suresinde hicret eden kadınların durumları anlatılmakta, onların aile ve sosyal hayatla ilgili problemlerine çözümler getirilmekte ve hayatın bir imtihan olduğu mesajı verilmektedir. ...28. cüzde gördüğümüz ikinci konuysa hakta birleşmek konusu. Bu cüzdeki ikinci grup sureler Saf ve Cuma olup, söz konusu sureler birlik ve beraberlik mesajları taşımaktadır. Müslümanlara, düşmanlarına karşı Allah yolunda birbirlerine duvarlar gibi kenetlenmiş saflar halinde savaşmaları emredilmektedir. Sonra Allah ve Resulünün dinine itaat etmemiz, bu dava için çalışarak Allah'ın ensar kulları olmamız istenmektedir. Sonraki Cuma suresinde de Kur'an'ı okuyup, anlayıp, hayatı ona göre yaşama sorumluluğu anlatılır ve Yahudiler gibi sorumluluktan kaçılmaması gerektiği bize yeniden hatırlatılır. Daha sonra Cuma namazına çağrı, peygamberi dinlemek ve itaat konularıyla sure tamamlanır. Cuma namazı İslam'da birleşmenin sembolüdür. Üçüncü konuya geldiğimizde haktan ayrılmamak başlığını görüyoruz. 28. cüzdeki üçüncü grup surelerse Münafikun, Tegabun, Talak ve Tahrim'dir. Bunların hepsi ayrılık problemleri üzerine yoğunlaşmaktadır. Münafikun suresinde İslam toplumundan ayrılan ve kendilerini gizleyip Müslüman gösteren kişilere karşı dikkatli olunması mesajı verilmekte, münafıkların önemli vasıfları açıklanarak adeta deşifre edilmektedir. Sure, müminlere önemli tavsiyelerle sona erer. Bundan sonra Tegabun suresinde kıyametteki büyük toplanma gününün, Yevmül Cem'in, aslında dünyevi aldanmaların ortaya çıktığı gün, yani Yevmüt Tegabun olduğu açıklanır.
dünyada kim Allah'a iman edip güzel salih işler yaparsa, ahirette Allah o kişinin kötülüklerini örter ve onu cennete koyar. Sure, müminlere bazı önemli tavsiyelerle tamamlanır. Mallarınız, eşleriniz ve çocuklarınız sizin için birer imtihan vesilesidir. Dikkat edin, dünya sizi aldatmasın. Sonraki Talak suresinde ise boşanma adabı anlatılır. Allah gereksiz yere boşanan, zevkine düşkün erkek ve kadınları sevmez mesajı verilir. Bu cüzün son suresi ise Tahrim suresidir. Burada Allah Resulüne itaat emredilir ve peygambere eziyet edilmemesi istenir. Özellikle Hazreti Peygamber'in eşlerine dikkatli olmaları emredilir. Çünkü onlar müminlerin anneleridir ve diğer mümin kadınlara da örnek olacak bir hayat yaşamaları gerekir. Bu bağlamda kendilerine tarihte yaşamış iki saliha ve iki kafire, fasıka olan dört kadın örnek verilir. Ya güzel bir hayat yaşayıp Firavun'un karısı Asiye ve İmran'ın kızı Meryem gibi cennetlik olacaksınız, ya da Hazreti Nuh ve Lut'un hanımları gibi cehennemlik olabilirsiniz mesajı verilir. Eşler birbirlerine iyi davranmalı ve müsamahalı olmalılar ki dünya ve ahiretleri cennet olsun. Evet sevgili dinleyiciler, 3 ana başlığı sizlerle buluşturduk. Bir sonraki programda 29. cüzde görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. ...28. cüz.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Kad semi'a...

Mücadele Suresi. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a yakınan kadının sözünü Allah işitmiştir. Allah sizin karşılıklı konuşmanızı işitiyordu. Çünkü Allah her şeyi işitmekte ve görmektedir. İçinizden karılarına zihar yapanların karıları asla onların anaları değildir. Onların anaları sadece kendilerini doğuran kadınlardır. Gerçek şu ki onlar çirkin ve asılsız bir söz söylüyorlar. Şüphesiz Allah affedicidir, bağışlayıcıdır. Karılarına zihar yapıp da sonra dediklerinden dönenlerin onlarla temas etmeden önce bir köle azat etmeleri gerekir. Size öğütlenen işte budur. Allah yapıp ettiklerinizden tamamen haberdardır. Buna imkan bulamayan temastan önce peş peşe 2 ay oruç tutar. Buna da gücü yetmeyen 60 fakiri doyurur. Bu Allah'a ve Resulüne imanınızı göstermeniz içindir. İşte bunlar Allah'ın koyduğu kurallardır. Kafirleri elem veren bir azap beklemektedir. Allah'a ve Resulüne karşı gelenler, daha öncekilerin aşağılandığı gibi aşağılanacaklardır. Halbuki biz apaçık ayetler indirmiştik ve kafirler için küçük düşürücü bir azap vardır. O gün Allah onların hepsini diriltecek ve yapıp ettiklerini kendilerine haber verecektir. Allah bunları bir bir saymış, onlarsa unutmuşlardır. Allah her şeye tanıktır. Farkında değil misin? Allah göklerde olanı da yerde olanı da bilmektedir. Gizli gizli konuşan 3 kişi yoktur ki 4.'leri o olmasın. 5 kişi yoktur ki 6.'ları o olmasın. Bundan az veya çok olsunlar ve nerede bulunurlarsa bulunsunlar, mutlaka Allah onların yanındadır. Nihayet kıyamet günü onlara yapıp ettiklerini bildirecektir. Çünkü Allah her şeyi bilmektedir. Gizli konuşmaktan men edilen o kimseleri görmüyor musun? Yine dönüp yasaklandıkları şeyi yapıyorlar. Günah işleme, haksızlık etme ve peygambere karşı gelme hususunda fısıldaşıyorlar. Sana geldiklerinde de Allah'ın seni selamlamadığı bir biçimde selam veriyorlar. Üstelik birbirlerine Allah bizi bu söylediklerimizden dolayı cezalandırsa ya diyorlar. Cehennem onlara yeter. İşte oraya girecekler. Ne kötü bir sondur o. Ey iman edenler! Aranızda gizli konuştuğunuz zaman günah işleme, haksızlık etme ve peygambere karşı gelme hususunda fısıldaşmayın. İyilik ve takva hakkında konuşun ve huzurunda toplanacağınız Allah'a saygısızlık etmekten sakının. O tür gizli konuşmalar ancak şeytandandır. Bu müminleri üzmek içindir. Oysa o, Allah'ın izni olmadıkça onlara hiçbir zarar veremez. Müminler ancak ve ancak Allah'a güvenip dayansınlar. Ey iman edenler! Size bulunduğunuz toplantılarda yer açın dendiğinde yer açın ki Allah da size genişlik versin. Davranıp kalkın dendiğinde de kalkın ki Allah içinizden gerçekten iman etmiş olanları ve ilim sahibi olanları yüksek derecelere çıkarsın. Yapıp ettiklerinizden Allah tamamen haberdardır. Ey iman edenler! Peygamberle özel görüşme yapmak istediğiniz zaman bu görüşmenizden önce bir sadaka verin. Sizin için en iyi ve en nezih davranış budur. Şayet bulamazsanız bilin ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Özel görüşme yapmadan önce sadaka verecek olmanızdan dolayı ya veremezsek diye korkuya mı kapıldınız? Madem bunu yapamadınız ve Allah da sizi bağışladı, o halde namazı özenle kılın, zekatı verin, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Allah yapıp ettiklerinizden tamamen haberdardır. Allah'ın gazabına uğramış bir toplulukla işbirliği yapanları görüyorsun değil mi? Bunlar ne sizdendir ne onlardan. Bile bile yalan yere yemin de ederler. Allah onlara çetin bir azap hazırlamıştır. Onların yapmakta oldukları gerçekten ne kötüdür. Onlar yeminlerini kalkan yapıp insanları Allah yolundan saptırdılar. Bu sebeple onlara küçük düşürücü bir azap vardır. Malları da evlatları da
Allah katında kendilerine hiçbir yarar sağlamayacak. Onlar cehennemliktir. Orada ebedi olarak kalacaklar. O gün Allah onların hepsini diriltecek. Dünyada size yemin ettikleri gibi işe yarar bir şey yaptıklarını sanarak ona da yemin edecekler. Bilin ki onlar yalancıların ta kendileridir. Şeytan onları hakimiyeti altına alıp kendilerine Allah'ı anmayı unutturmuştur. İşte onlar şeytanın yandaşlarıdır. İyi bilin ki kaybedecek olanlar da şeytanın yandaşlarıdır. Allah'a ve peygamberine düşmanca davrananlar, işte onlar en büyük zillete uğrayanlar arasında olacaklar. Allah, elbette ben ve elçilerim üstün geleceğim diye yazmıştır. Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir topluluğun, Allah'a ve peygamberine düşmanlık eden kimselere, babaları, oğulları, kardeşleri yahut diğer akrabaları da olsa, sevgiyle bağlandıklarını göremezsin. İşte Allah bu müminlerin kalplerine imanı nakşetmiş ve onları katından bir ruhla desteklemiştir. Onları orada ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere yerleştirecektir. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da ondan razı olmuşlardır. İşte onlar Allah'tan yanadırlar. İyi bilinmeli ki kurtuluşa erecek olanlar da Allah'tan yana olanlardır. Haşr Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da Allah'ı tesbih etmektedir. O üstündür, hikmet sahibidir. Ehli kitaptan inkar edenleri ilk sürgünde yurtlarından çıkaran O'dur. Siz onların çıkacaklarına ihtimal vermemiştiniz. Onlar da kalelerinin kendilerini Allah'a karşı koruyacağını sanmışlardı. Ama Allah'ın azabı hiç beklemedikleri bir yerden geliverdi. Allah yüreklerine korku düşürdü. Öyle ki evlerini hem kendi elleriyle hem de müminlerin elleriyle yıkıyorlardı. O halde ibret alın ey akıl sahipleri. Eğer Allah onlara sürgünü yazmamış olsaydı, onları bu dünyada yine mutlaka başka şekilde cezalandıracaktı. Ahirette ise onları cehennem azabı beklemektedir. Bu onların Allah ve Resulüne karşı gelmelerinden dolayıdır. Kim Allah'a karşı cephe alırsa bilmeli ki Allah cezalandırmada çok çetindir. Herhangi bir hurma ağacını kesmeniz de kökleri üzerinde ayakta bırakmanız da Allah'ın izniyledir ve bu yoldan çıkmışların burunlarını sürtmesi içindir. Allah'ın onlardan alıp Resulüne fey olarak verdikleri için siz at veya deve koşturmuş değilsiniz. Ama Allah elçilerini dilediği kimselere üstün kılar. Allah her şeye kadirdir. Allah'ın başka beldeler halkından alıp Resulüne fey olarak verdikleri, Allah'a, peygambere, yakınlara, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara aittir. Servet, içinizden sadece zenginler arasında dönüp dolaşan bir şey olmasın diye böyle hükmedilmiştir. Peygamber size ne vermişse onu alın ve size neyi yasaklamışsa ondan kaçının. Allah'a karşı saygısızlık etmekten sakının. Kuşkusuz Allah cezalandırmada çok çetindir. Bu gelirler Allah'ın lütuf ve rızasının peşine düşerek Allah'a ve Resulüne yardım ederlerken yurtlarından ve mallarından uzaklaştırılmış olan yoksul muhacirlerin hakkıdır. İşte onlar dosdoğru kimselerdir. Onlardan önce bu yurda yerleşmiş ve gönülden inanmış olanlar, kendilerine göç edip gelenleri severler, onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar. İhtiyaç içinde olsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin bencilliğinden korunmayı başarırsa, işte kurtuluşa erecekler onlardır. Bunların ardından gelenler de, ey Rabbimiz derler, bizi ve bizden önceki iman etmiş kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı kötü bir düşünce ve duyguya yer bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Şu münafıklık edenleri görüyor musun? Ehli kitaptan inkârcı yandaşlarına, şayet siz çıkarılacak olursanız
bilin ki biz de sizinle beraber çıkarız. Sizin hakkınızda, aleyhinizde kimseye asla itaat etmeyiz. Eğer size savaş açılırsa muhakkak yardımınıza koşarız diyorlar. Allah şahittir ki onlar düpedüz yalancıdırlar. Oysa çıkarılsalar asla onlarla beraber çıkmazlar. Onlara savaş açılsa asla yardımlarına koşmazlar. Yardım etmeye kalksalar da muhakkak arkalarını dönüp kaçarlar ve sonunda onlar yardımsız kalırlar. Şu bir gerçek ki yüreklerinde size karşı duydukları korku Allah'a karşı duyduklarından daha şiddetlidir. Çünkü onlar anlayışı kıt bir topluluktur. Onların topu birden sizinle ancak müstahkem yerlerde ve siperler ardında olduklarında savaşırlar. Kendi aralarındaki gerginlik ve çatışma şiddetlidir. Sen onları birlik içinde sanırsın, oysa kalpleri dağınıktır. Çünkü onlar aklını iyi kullanamayan kimselerdir. Kendilerinden az öncekilerin durumu gibi, onlar yaptıklarının cezasını tatmışlardı ve onları elem veren bir azap beklemektedir. Tıpkı şeytanın durumu gibi, hani o insana inkar et der. O inkar edince de, bilesin ki benim senin

Seninle ilgim yok. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım der. Ama ikisinin de akıbeti, içinde ebedi kalacakları ateşe girmek olacaktır. İşte zalimlerin cezası budur. Ey iman edenler! Allah'a itaatsizlikten sakının. Herkes yarın için ne hazırladığına baksın. Evet, Allah'a itaatsizlikten sakının. Şüphesiz Allah yapıp ettiklerinizden tamamen haberdardır. Allah'ı unutan, bu yüzden Allah'ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte onlar gerçekten yoldan çıkmışlardır. Cehennemliklerle cennetlikler bir değildir. Muratlarına erecek olanlar ancak cennetliklerdir. Şayet biz bu Kur'an'ı bir dağın üzerine indirmiş olsaydık, onu Allah korkusundan titremiş ve paramparça olmuş görürdün. İşte bu misalleri insanlar düşünsünler diye veriyoruz. O, kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. Duyular ve akılla idrak edilemeyeni de, edileni de bilir. O Rahman'dır, Rahim'dir. O, kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. Egemenliğin mutlak sahibidir. Her türlü eksiklikten uzaktır. Esenlik verendir, güven sağlayan ve kendisine güvenilendir. Görüp gözeten ve yönetendir. Üstündür. İradesine sınır yoktur. Büyüklükte eşi olmayandır. Allah onların yakıştırdıkları ortaklardan tamamıyla münezzehtir. O takdir ettiği gibi yaratan, canlıları örneği olmadan var eden, biçim ve özellik veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerdekiler ve yerdekiler hep O'nu tesbih ederler. O üstündür, hikmet sahibidir. Mümtehine Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Eğer benim yolumda cihad etmek ve hoşnutluğumu kazanmak üzere yola çıkmışsanız, benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olan kimseleri kendilerine sevgi göstererek dost edinmeyin. Onlar size gelen gerçeği inkar etmektedirler. Üstelik Rabbiniz Allah'a iman ettiniz diye peygamberi ve sizi yurdunuzdan çıkarıyorlar. Ben sizin gizlediklerinizi de açıkladıklarınızı da bildiğim halde onlara gizliden gizliye sevgi besliyorsunuz. İçinizden kim bunu yaparsa bilsin ki doğru yoldan sapmıştır. Onlar sizi bir yakalasalar size düşmanca davranırlar. Elleriyle ve dilleriyle size kötülük etmeye çalışırlar ve isterler ki sizler de hakkı inkar edesiniz. Kıyamet gününde yakınlarınız da çocuklarınız da size asla fayda vermeyecek. Allah aranızda hükmünü verecek. Yapıp ettiklerinizi Allah görmektedir. İbrahim'de ve ona uyanlarda size güzel bir örneklik vardır. Onlar kavimlerine şöyle demişlerdi. Bilin ki bizim sizinle ve Allah'ı bırakıp da taptıklarınızla bir ilişkimiz yoktur. Sizi ve değerlerinizi reddediyoruz. Sizinle bizim aramızda siz bir tek Allah'a iman edinceye kadar sürüp gidecek bir düşmanlık ve nefret açıkça ortaya çıkmıştır. Ancak İbrahim'in babasına hiç şüphen olmasın, bağışlanman için dua edeceğim ama Allah'tan sana geleceklere karşı yapabileceğim bir şey de yoktur demesi başka. Rabbimiz, sadece sana dayanıp güvendik, sana yöneldik, dönüş de ancak sanadır. Rabbimiz, bizi inkar edenler için bir sınama konusu yapma. Bizi bağışla ey Rabbimiz. Çünkü kudret ve hikmet sahibi olan sensin. Şüphe yok ki içinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar için onlarda güzel bir örneklik vardır. Kim yüz çevirirse bilsin ki Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Her türlü hamde layıktır. Belki de Allah, sizinle onlardan düşmanınız olan kimseler arasında karşılıklı bir dostluk meydana getirecektir. Allah kadirdir. Allah bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir. Allah, din konusunda sizinle savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayanlarla iyi ilişkiler içinde olmanızı ve onlara adaletli davranmanızı yasaklamaz. Allah, adaletli olanları elbette sever. Allah ancak din konusunda sizinle savaşmış, sizi yurtlarınızdan çıkarmış
ve çıkarılmanıza yardım etmiş olanlarla dostluk kurmanızı yasaklar. Kim onlarla dost olursa, işte bunlar kendilerine yazık etmişlerdir. Ey iman edenler! Mümin kadınlar göç ederek size geldiklerinde, onların imanlarını Allah daha iyi bilmekle beraber siz onları sınayın. Eğer mümin olduklarını anlarsanız, onları kafirlere iade etmeyin. Bunlar onlara helal değildir. Onlar da bunlara helal olmaz. Onlara, kocalarına harcadıklarını, mehirlerini geri veriniz. Mehirlerini ödediğiniz takdirde bu kadınlarla evlenmenizde sakınca yoktur. Kafir kadınları nikahınız altında tutmayın. Siz harcadığınızı, verdiğiniz mehri isteyin, onlar da harcadıklarını istesinler. Allah'ın hükmü işte budur. Aranızda hükmünü böyle veriyor. Allah hakkıyla bilmektedir, hüküm ve hikmet sahibidir. Şayet eşlerinizden biri kafirlere kaçar, böylece tazminat ödemek için sıra size gelmiş olursa, eşleri gitmiş olanlara harcadıklarına denk bir şey verin. İnandığınız Allah'a karşı gelmekten sakının. Ey Peygamber! Mümin kadınlar Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacakları, hırsızlık yapmayacakları, zina etmeyecekleri, çocuklarını öldürmeyecekleri, elleriyle ayakları arasında bir iftira düzüp getirmeyecekleri, dine ve akla uygun hiçbir konuda sana karşı gelmeyecekleri hususunda sana biat etmeye geldiklerinde, onların biatlarını kabul et ve onlar için Allah'tan bağışlama dile. Kuşkusuz Allah bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir. Ey iman edenler! Allah'ın kendilerine gazap ettiği bir topluluğu dost edinmeyin. Onlar, inkârcıların kabirdekilerden ümit kestikleri gibi, ahiretten ümit kesmişlerdir. Saf Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da Allah'ı tesbih etmektedir. O azizdir, hakimdir. Ey iman edenler! Niçin yapmayacağınız şeyleri söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz, Allah katında çok çirkin bir davranıştır. Bilin ki Allah kendi yolunda sağlam örülmüş bir duvar gibi kenetlenmiş, saflar halinde çarpışanları sever. Hani Musa kavmine şöyle demişti: "Ey kavmim, size Allah tarafından gönderilmiş elçi olduğumu gayet iyi bildiğiniz halde ne diye beni üzüyorsunuz?" Onlar eğrilik yapınca Allah da kalplerini eğriltti. Allah günaha sapanları doğruya eriştirmez. Meryem oğlu İsa da şöyle demişti: "Ey İsrailoğulları, bilin ki benden önceki Tevrat'ı doğrulamak ve benden sonra gelecek Ahmet isimli elçiyi müjdelemek üzere size Allah tarafından gönderilmiş elçiyim. Ama o Ahmet kendilerine apaçık kanıtlarla gelince, bu kanıtlar besbelli bir büyü dediler. Yalnız Allah'a teslim olmaya çağrılıp dururken, Allah hakkında asılsız şeyler yakıştırmaya çalışandan daha büyük haksızlığı kim yapabilir? Allah zalimlere hidayet nasip etmez. İsterler ki Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürüversinler. Ama inkârcılar hoşlanmasalar da Allah nurunu muhakkak tamamlayacak. Müşrikler istemese de bütün dinlerin üzerindeki yerini alsın diye Resulünü, doğru yol rehberi ve hak dinle gönderen O'dur. Ey iman edenler! Sizi elem verici azaptan kurtaracak bir ticareti size göstereyim mi? Allah'a ve Resulüne iman edersiniz, Allah yolunda mallarınızla ve canlarınızla cihad edersiniz. Bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. O sizin günahlarınızı bağışlar, sizi altından ırmaklar akan cennetlere, Adın cennetleri içindeki güzel köşklere koyar. İşte büyük kurtuluş budur. Hoşunuza gidecek bir şey daha var. Allah'ın yardımı ve yakın bir fetih. Hadi müminleri müjdele. Ey iman edenler! Allah'ın yardımcıları olun. Nitekim Meryem oğlu İsa da havarilerine, "Allah'a giden yolda bana yardımcı olacaklar kimlerdir?" diye sorduğunda havariler, "Allah'ın yardımcıları biziz," demişlerdi. Sonra İsrailoğullarından bir kısmı iman etmiş, diğer bir kısmı da inkar etmişti. "Biz inananları düşmanlarına karşı destekledik.
Böylece üstün geldiler. Cuma Suresi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da, egemenliğin mutlak sahibi, her türlü eksiklikten uzak, üstün ve her işi hikmetli olan Allah'ı tesbih ediyor. Ümmilere kendi içlerinden onlara ayetlerini okuyacak, onları arındıracak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek bir elçi gönderen O'dur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapkınlık içindeydiler. Henüz kendilerine katılmamış bulunan daha başkalarına da elçi gönderilmiştir. O üstündür, her işi hikmetlidir. Bu Allah'ın lütfudur, onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onun hakkını vermeyenlerin durumu, koca koca kitaplar taşıyan merkebin durumuna benzer. Allah'ın ayetlerini yalan sayan kavmin misali ne kötü. Allah zalimler topluluğunu doğru yola çıkarmaz. De ki, ey Yahudiler, başka insanlar değil, yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve şayet sözünüze sadıksanız, hadi ölümü temenni edin. Ama onlar daha önce yapıp ettikleri yüzünden asla ölümü istemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilmektedir. Şöyle de, biliniz ki kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm muhakkak gelip size çatacaktır. Sonra akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de, edileni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size yapıp etmiş olduklarınızı bildirecektir. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Namaz kılındı mı artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasip arayın. Allah'ı da daima çok anın ki kurtuluşa eresiniz. Ama onlar bir ticaret veya eğlence görünce ona yönelip seni ayakta bırakıverdiler. De ki, Allah'ın nezdinde olan eğlenceden de ticaretten de üstündür. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Münafikun Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Münafıklar sana geldiklerinde, tanıklık ederiz ki sen gerçekten Allah'ın elçisisin derler. Senin hiç kuşkusuz kendi elçisi olduğunu Allah elbette biliyor. Ama Allah tanıklık eder ki, münafıklar inandık derken kesinlikle yalan söylemektedirler. Onlar yeminlerini kalkan edinip Allah yolundan yan çizmişlerdir. Onların yaptıkları ne kadar çirkin. Şöyle ki, onlar sözde inandılar ama gerçekte inkar ettiler. Bu yüzden kalpleri mühürlenmiştir. Artık anlayıp kavrayamazlar. Onlara şöyle bir baktığında dış görünüşleri sana iyi bir izlenim verir. Konuşurlarsa sözlerine kulak verirsin. Ama onlar sanki bir yere dayanmış kütükler gibidir. Böyle güvendeymiş gibi görünürler. Her gürültüyü kendilerine yönelik sanırlar. Asıl düşman onlardır. Onlardan korun. Allah kahretsin onları. Nasıl da haktan yüz çeviriyorlar. Onlara, gelin Allah'ın Resulü sizin için bağışlama dilesin dendiğinde, başlarını çevirirler ve büyüklük taslayarak uzaklaştıklarını görürsün. Bağışlanmaları için Allah'a dua etmişsin veya etmemişsin, onlar için birdir. Allah onları asla bağışlamayacaktır. Şüphesiz Allah günaha saplananları doğruya eriştirmez. Onlar, Resulullah'ın yanındakilere geçimlik bir şeyler vermeyin ki etrafından dağılıp gitsinler diyenlerdir. Oysa göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Ama münafıklar anlamıyorlar. Şöyle diyorlar, hele Medine'ye dönelim, o zaman güçlü olan zayıf olanı oradan çıkaracak. Halbuki asıl güç ve izzet Allah'ındır, Resulünündür, müminlerindir. Fakat münafıklar bunu bilmezler. Ey iman edenler, mallarınız da çocuklarınız da sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Bunu yapanlar mutlaka hüsrana uğramışlardır. Her birinize ölüm gelip, Rabbim ne olur bana azıcık daha süre tanısan da, gönüllü yardımlarda bulunsam ve iyi kişilerden olsam diye yalvarmadan önce, size verdiğimiz rızıklardan başkaları için de harcayın.
Allah eceli gelince hiç kimsenin ölümünü ertelemez. Allah yapıp ettiklerinizden tamamen haberdardır. Tegabun Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da Allah'ı tesbih ediyor. Egemenlik O'nundur ve hamd O'na mahsustur. O'nun her şeye gücü yeter. Sizi yaratan O'dur. Ama kiminiz inkar, kiminiz iman ediyor. Allah yapıp ettiklerinizi görmektedir. Allah gökleri ve yeri hikmetli olarak yarattı. Size şekil verdi, şekillerinizi de güzel yaptı. Dönüş de ancak O'nadır. Göklerde ve yerde olanları bilir. Gizlediklerinizi ve açıkladıklarınızı da bilir. Ve Allah kalplerin derinliklerinde olanı da bilmektedir. Daha önce inkar edip de yaptıklarının cezasını tadanların haberi size ulaşmadı mı? Onlar için elem verici bir azap daha vardır. Çünkü onlara peygamberleri açık kanıtlarla gelmişlerdi de onlar bir beşer mi bizi doğru yola çıkaracak deyip inkar etmişler ve ona sırt çevirmişlerdi. Allah da muhtaç olmadığını gösterdi. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O her türlü övgüye layıktır. İnkarcılar asla diriltilmeyeceklerini iddia ediyorlar. De ki, hayır öyle değil. Rabbime yemin ederim ki mutlaka diriltileceksiniz. Sonra da yapıp ettikleriniz size bildirilecek. Bu da Allah'a göre kolaydır. Şu halde Allah'a, peygamberine ve indirdiğimiz vahiy ışığına iman edin. Yapıp ettiklerinizden Allah tamamen haberdardır. Toplanma günü için sizi bir araya getireceği zaman, işte o, kayıp ve kazancın kime ait olduğunun ortaya çıkacağı zamandır. Kim Allah'a iman eder, dünya ve ahirete yararlı işler yaparsa, Allah onun kötülüklerini örter ve içinde ebedi olarak kalmak üzere altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. İşte büyük kurtuluş budur. İnkar edip ayetlerimizi yalan sayanlara gelince, onlar cehennemliktir ve orada ebedi olarak kalacaklardır. Ne kötü son! Allah'ın izni olmadan hiçbir musibet başa gelmez. Kim Allah'a iman ederse, Allah onun gönlünü doğruya yöneltir. Allah her şeyi bilmektedir. Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin. Sırt çevirirseniz bilin ki, elçimizin görevi açık bir tebliğden ibarettir. Allah, ondan başka ilah yoktur. Müminler de yalnız ona dayanıp güvensinler. Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan da size düşman olanlar vardır. Onlardan sakının. Ama affeder, hoşgörülü ve bağışlayıcı davranırsanız, şüphesiz Allah da çok bağışlayıcı ve engin merhamet sahibidir. Mallarınız ve çocuklarınız sizin için ancak bir imtihandır. Büyük mükafatsa Allah'ın katındadır. O halde gücünüz yettiğince Allah'a saygısızlıktan sakının, dinleyin, itaat edin ve kendi iyiliğinize olmak üzere başkaları için harcayın. Kim nefsinin bencilliğinden korunursa, işte kurtuluşa erecekler onlardır. Allah'a güzel bir borç verirseniz, O da bunu size fazlasıyla öder ve sizi bağışlar. Allah şükrün karşılığını bol bol verir, cezada ise acele etmez. Allah akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de, edileni de bilir. O üstündür, hikmet sahibidir. Talak Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Kadınları boşayacağınız zaman iddetlerini gözeterek boşayın ve bekleme sürelerini iyice hesap edin. Rabbiniz Allah'a saygısızlıktan sakının. Apaçık bir hayasızlık yapmış olmadıkça onları evlerinden çıkarmayın. Kendileri de çıkmasınlar. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Kim Allah'ın koyduğu sınırları aşarsa kendisine yazık etmiş olur. Bilemezsin ki belki Allah bundan sonra yeni bir durum ortaya çıkarıverir. Sürelerinin sonuna ulaştıklarında onları ya uygun biçimde tutun yahut onlardan uygun biçimde ayrılın. İçinizden adaletli iki kişiyi şahit tutun ve şahitliği Allah için özenle yerine getirin.
İşte Allah'a ve ahiret gününe inananlara öğütlenen budur. Kim Allah'a saygısızlıktan sakınırsa, Allah ona bir çıkış yolu gösterir ve ona hiç beklemediği yerden rızık verir. Kim Allah'a dayanıp güvenirse, Allah ona yeter. Şüphesiz Allah dilediği şeyi sonuca ulaştırır. Allah her şey için bir ölçü koymuştur. Kadınlarınızdan adetten kesilmiş olanlarla adet görmeyenler hakkında tereddüt ederseniz, onların bekleme süresi 3 aydır. Gebe olanların bekleme süreleri ise doğum yapmalarıyla sona erer. Kim Allah'a saygısızlıktan sakınırsa, Allah ona işinde bir kolaylık verir. İşte bu Allah'ın size indirdiği buyruğudur. Evet, kim Allah'a saygısızlıktan sakınırsa, Allah onun kötülüklerini örter ve ona büyük bir karşılık verir. O kadınları durumunuza uygun olarak kendi oturduğunuz yerde oturtun ve onların imkanlarını daraltmak yoluyla kendilerine zarar vermeye kalkışmayın. Eğer gebe iseler, doğum yapıncaya kadar nafakalarını karşılayın. Sizin hesabınıza çocuğunuzu emzirirlerse onlara karşılığını ödeyin ve aranızda güzelce konuşup anlaşın. Anlaşmakta zorlanırsanız bu durumda o erkeğin hesabına başka bir kadın emzirecektir. Varlıklı olan varlığından harcasın. Rızkı daralmış bulunan da Allah'ın kendisine verdiği kadarından harcasın. Allah kimseyi kendi verdiğinden fazlasıyla yükümlü tutmaz. Allah bir güçlüğün ardından bir kolaylık sağlayacaktır. Rabbinin ve elçilerinin emrine karşı direnen nice memleket halkını şiddetli biçimde hesaba çekip bilinmedik, görülmedik azaba çarptırmışızdır. Böylece yaptıklarının cezasını tatmışlar ve işlerinin sonu tam bir hüsran olmuştur. Allah onlar için şiddetli bir azap hazırlamıştır. Şu halde Allah'a karşı gelmekten sakının. Ey iman etmiş akıl sahipleri! İşte Allah size bir uyarı indirdi. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları karanlıklardan aydınlığa çıkarsın diye size Allah'ın apaçık ayetlerini okuyan bir elçi gönderdi. Kim Allah'a iman eder, rızasına uygun davranırsa, onu içinde ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere koyar. İşte böylece Allah ona gerçekten güzel bir rızık ihsan etmiştir. 7 göğü ve yerden de onların benzerlerini yaratan Allah'tır. Allah'ın gücünün her şeye yettiğini ve yine Allah'ın ilminin her şeyi kuşattığını bilesiniz diye onun buyruğu gelip bunlar arasında bütün evrende sürekli gerçekleşir. Tahrim Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Allah'ın sana helal kıldığını, eşlerini hoşnut etmek arzusuyla niçin kendine haram kılıyorsun? Bununla beraber Allah bağışlayıcıdır, merhametlidir. Allah size belli durumlarda yeminlerinizi çözmeyi meşru kılmıştır. Allah sizin yardımcınızdır. O bilendir, hikmet sahibidir. Hani peygamber eşlerinden birine gizli bir şey söylemişti. Eşi bunu başkalarına aktarıp Allah da durumu peygambere açıklayınca peygamber bunun bir kısmını anlattı, bir kısmından vazgeçti. Eşine konuyu anlatınca o, bunu sana kim haber verdi diye sordu. Her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan Allah bana bildirdi diye cevap verdi. İkiniz de Allah'a tevbe ederseniz çok iyi olur. Çünkü kalpleriniz eğrilmişti. Ama peygambere karşı bir dayanışma içine girecek olursanız bilin ki, herkesten önce Allah onun dostu ve koruyucusudur. Sonra da Cebrail ve iyi müminler. Melekler de bunların ardından onun yardımcısıdır. Eğer sizi boşayacak olursa Rabbi ona sizin yerinize sizden daha iyi olan, Allah'a teslimiyet gösteren, yürekten inanan, içtenlikle itaat eden, tevbe eden, kulluk eden, dünyada yolcu gibi yaşayan, dul ve bakire eşler verebilir. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında acımasız, güçlü, Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve kendilerine emredileni yerine getiren melekler vardır.
Ey inkar edenler! Bugün bahane üretmeyin.

Pisiz, senin her şeye gücün yeter. Ey peygamber! Kafirlere ve münafıklara karşı cihad et. Onlara sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. Ve bu ne kötü bir sondur. Allah inkar edenlere Nuh'un karısıyla Lut'un karısını misal vermektedir. Onlar kullarımızdan iki erdemli kişinin nikahı altındaydılar ama onlara ihanet ettiler. Dolayısıyla kocaları da Allah'tan gelen cezaya karşı onları koruyamadı ve kendilerine "Haydi, diğer girenlerle birlikte girin bakalım ateşe" dendi. Allah iman edenlere de Firavun'un karısını misal vermektedir. O "Rabbim" demişti. "Yüce katında cennette benim için bir ev yap. Beni Firavun'dan ve yaptıklarından kurtar ve beni bu zalimler topluluğundan da selamete çıkar." İmran kızı Meryem'i de misal vermiştir. O iffetini çok iyi korumuştu. Biz de ona ruhumuzdan üfledik. O Rabbinin sözlerini ve kitaplarını hep tasdik etti ve o içtenlikle itaat edenlerdendi. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 16 Mayıs 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 29 Zilkade 1447. Rumi takvime göre 3 Mayıs 1442. Tarihte bugün, Osmanlı Devleti'nin 36. ve son padişahı Sultan Mehmet Vahdettin'in vefatı, 1926. Arka sayfa, günün konusu. Hac kimlere farzdır? Hac ibadeti İslam'ın 5 temel esasından biridir. Müslüman olmanın gerektirdiği ibadetlerdendir. Hac, sağlık, servet ve yol emniyeti yönünden hac etme imkanına sahip, hür, akıl sağlığı yerinde ve bülü çağına erişmiş Müslümanlara farzdır. Kendisine hac farz olan bir kimse geciktirmeden bu farzı yerine getirmelidir. Hac yolculuğuna katlanamayacak ya da fiilen hac edemeyecek derecede hasta olanlarla yaşlılar, hac kendilerine farz olsa bile edayla yükümlü değildirler. Bu durumda onlar kendi yerlerine bedel göndererek hac yaptırırlar. Hacca yazılıp da kurada ismi çıkmayan veya yurt dışına çıkışla ilgili başka engellerden dolayı gidemeyen kişiler için bu da bir mazerettir. Hayattayken hac yapamayan ve ölümünden sonra yerine hac yapılmasını vasiyet eden kişinin cenaze masrafı ve varsa borçları çıkarıldıktan sonra kalan malının 1/3'ü hacca bedel göndermeye yeterli ise vasiyetin yerine getirilmesi gerekir.

0: Bir hadis. Hac etmek isteyen kimse acele etsin. Olur ki hastalanır veya binek hayvanı kaybolur ya da hacca gitmesini engelleyen bir ihtiyaç ortaya çıkar. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun. El-Kadir. Dilediğini dilediği gibi yapmaya gücü yeten, kimsenin engel olamayacağı kadar kudretli. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun sevgili dinleyicilerimiz. Varlıkları kudretiyle nizamda tutan Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Gücü yetmek, ölçüyle yapmak, planlamak, kıymetini bilmek, rızkını daraltmak anlamlarına gelen kadr, kudret kelimesinden türeyen kadir esması, her şeye gücü yeten anlamına gelir. Kudret kavramı Kitab-ı Mübin'de 103 yerde Allah'a nispet edilmiştir. Rabbin kudreti çokça vurgulanmış, yaratmadaki ve hayatın düzenlenmesindeki gücü bize anlatılmıştır. Muktedir esmasıyla birlikte de geçen kadir esması, Allah'a nispet edildiğinde her şeye muktedir oluşu ifade eder. Peki Rabbin bu kudreti beni nasıl etkiler? Korkutur mu, cesaretlendirir mi? Yola düşürür, aşka getirir mi? Gelin bunun üzerine biraz düşünelim. Güçlü olmayı dilemek, insanın doğasında var olan bir özelliktir. Hepimiz bir şekilde gücü elde etmek ve elimizde tutmak isteriz. Etrafımızda güçlü kimseler olduğunda kendimizi güvende hissederiz. Bir işimiz olduğunda kime gideceğimizi bilmek bizi rahatlatır. Gücün çeşitli versiyonları için çalışır, didiniriz. Kimimiz makam elde eder, kimimiz yüksek yerlerden tanıdıklar bulur, kimimiz çalışır, kazanır, parasıyla gücü elinde tutar. Dünyanın dengesi güçlü, zayıf ilişkisinin dengesine bağlıdır görünürde. Bu yüzden gücünü hayra kullanmayan insanlar toplum tarafından kötü addedilir. Güç tek başına yeterli değildir çünkü dengenin oluşması için güçle birlikte bir ahlak da gerekir insana. Güçlü ama ahlaksız bir kimseye boyun eğilir mi? Eğilir ama sevmeyerek, istemeyerek. Gücü bir gün elinden gitse, başına geleceklerin haddi hesabı yoktur. Peki güç, insanda ahlaki deformasyona sebep olur mu? Çoğunlukla. Çünkü gücün altında insanın nefsini okşayan bir şey de vardır. Bak sen yaptın, senin sayende oldu, senin elinden çıktı, sen başardın der nefis insana. Ve insan kendini olmadığı kadar büyük, kudretli görmeye başlar. İşte insanı Rabbi ile ayıran en müthiş nokta budur. İnsan kısıtlı olan gücüyle bile azıcık yükselse her şeyi kendinden bilmeye başlar. Gücünü sonsuz sanır, dahası gücünü kötüye kullanmaya meyleder. Bana karşı çıkabilecek kimse yoksa neden durayım, neden iyi olayım, iyinin ne kıymeti var şu dünyada demeye başlar. Bu yüzden toplumların zihnine yapışmış sözler dilden dile dolaşır, kötüler kazanır dünyada, iyiler kaybeder derler. Gerçekten öyle midir? Öyle olsa ahlakın bir değeri var mıdır? Bir düşünelim. Allah'ın bu dünyada bizden istediği nedir? Ahlaklı ve erdemli olmak. Kendi ulaşabileceğimiz en iyi halimize ulaşmak değil mi? Allah bunu üstüne basa basa söyler bize. Bizden ahlaklı olmamızı beklerken ahlakın mükemmel örneğini de kendisi gösterir. Ayetlerinde defalarca kendisine uyanlar için vaadinin hak olduğunu, cennetle ödüllendirileceklerini ifade eder değil mi? Ahlakın en büyük göstergelerinden biridir sözünde durmak. Bizim inanırken Allah'ın sözünden, vaadinden başka güvenecek neyimiz var? Rabbimizin bir sözüyle bu bozuk dünya düzenine karşı durup ahlaklı davranmamız için bizi teşvik eden ne? Rabbin kelamı. Başka hiçbir dayanağımız yok.
ve Rabbimiz bize sözünde duracağını söyler. Ahlaklı olmamızı emrederken ahlakın örneğini de önce kendi gösterir. Onun kudretini bizim için her şeyden üstün kılan da işte budur. Ahlaklı bir güç. Üzerinde kimsenin hakimiyetinin olmadığı bir güç ama boşa harcanmayan, adaletsiz kullanılmayan bir güç. Rabbimiz hep adaletli olacağını vurgular. Gücün kendisine hükmetmediğini anlarız şu halde. Biz azıcık bir güç sahibi olsak sarhoşluğundan kendimizi kaybeder, belki ahlaklı davranmaktan uzaklaşırız. Ama Rabbimiz, o dilediğini yapsa hesap soracak kim var? Yoluna çıkıp engel olacak kim var? Hiç kimse. Buna rağmen hak üzere davranır. Hatta hakkını merhametli olmaktan yana kullanır ki bize çoğu zaman ne kadar fazla gelir bu merhamet, değil mi? Helak olsun diye beklediklerimiz hala nefes almaya devam eder mesela. Rabbimiz onlara şans verir, yol açar, ömür bahşeder, ümidini kesmez. Gücünün birazı bizim elimizde olsa dilediğimiz gibi kullanmaktan çekinmeyeceğimiz Rabbimiz hem kudretine hükmeder hem kullarına. Bize merhametiyle hükmeden Rabbe hamdolsun. O halde bize düşen nedir bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Gücün en kıymetli hali, dilediğini dilediğin zaman yapabilmektir. Benim acizliğim de burada başlıyor aslında. Ben dilerim, belki çok derinimden isterim ama muktedir olamayabilirim. Allah irade buyurduğunda ise kamil kudretiyle dilediğini gerçekleştirebilir. İşte bu bende bir korkuya sebep olmalı. Rabbin gazabını çekmekten, kudretinin üzerimde gazapla tecelli etmesinden korkmalıyım. Ölçülü korku insanı tetikler. Ben yola çıkmak için bu korkuyu hissetmeliyim. Ama korku tek başına yetmez beni yolda yürütmeye. Benim aynı zamanda cesarete de ihtiyacım var. O yolu yürüyebilmek için bir desteğim olmalı. İşte bunun için de yine Rabbimin Kadir esmasına sığınırım. Benim Rabbim öyle bir Rab ki kudreti sonsuz olduğu halde haksızlık etmez, keyfine göre kullanmaz, kullarına zulmetmez. Hatta kul kendine zulmettiğinde bile hatasından dönmesini bekler. Tövbe ederse bekletmez, kabul eder. Benim recam, sığınışım işte bu olmalı. Ben Rabbimin gazabından yine Rabbimin merhametine sığınmalıyım. Kadir esması beni cesaretlendirmeli. Dilediklerimi Rabbime sunduğumda Rabbimin içinden benim için hayırlı olanı seçeceğine güvenmeliyim. Yola çıkarken aldığım niyetten ötürü bana merhamet edeceğine inanmalıyım. Benim ömrüm bu yol, kulluğumu iyileştirmek vazifem. Kalbimi bilen yalnız Rabbimdir. Niyetimi heba etmez. Bu yüzden kim ne derse desin, ahlaklı olmaktan vazgeçmem. Bir gün Rabbimin huzuruna varacaksam, alnım ak, başım dik olmalı. Ahlakımı sunabilmeliyim Rabbime. Rabbim, ben elimden geleni yaptım. Bilirim ki vaadin haktır. Ben sana uydum. Sen de benim için vaadini gerçekleştir diyebilmek için benim yenik düşmemem gerek. Az ya da çok, nasıl bir güç geçerse elime, hiçbir zaman kötüye kullanmamaya niyet etmeliyim. İster hükmettiğim evladım olsun, ister eşim, ister birlikte çalıştığım insanlar, ister bir ülkenin vatandaşları. Elime verilen güç beni yoldan çıkarmamalı, ahlakımı unutturmamalı. Dilerim ki Rabbimden beni kendi ahlakıyla ahlaklanan ve ne olursa olsun kendini bozmayan halis kullarından eylesin. Her şeye muktedir olan ya Kadir, sen ki dilerse alemleri yerle bir edip mahşeri kurabilecek kudrette olansın. Yine de bize vaat ettiğin vakte saygı duyup bekleyen ve bekletensin. Senin kudretin karşısında boynum kıldan incedir. Secdem ancak sanadır. Acziyetim sana ayandır. Senin kadir olduğuna inandım. Uğradığım ne haksızlık varsa bıraktım. Hakkımı benden daha güzel alacağından şüphem yoktur. Ben senden sahip olduğum kudreti haktan yana kullanmayı dilerim.
senin ilim ve kudretinden hayır beklerim. Sen kadirsin. Benim gücüm yetmez. Sen bütün gizlilikleri bilensin. Beni ahlakın en güzeline eriştir. Amin. Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle.
bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: de sizi dinliyoruz.
1: Günün duası.
2: Alemlere rahmet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, namazların ardından edilen duaların makbul olduğunu söyler ve namazlarının ardından şöyle dua ederdi: Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım! Sen her şeyin Rabbisin. Beni ve ailemi dünya ve ahirette her an sana ihlasla bağlı kıl.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Mana ehliyle ol. Onlardan hem lütuflar, ihsanlar elde et, hem de manevi güç kazan, ilahi muhabbetle genç ve dinç kal. Şu ten içinde bulunan ruh, manadan, aşktan habersizse, o kın içindeki tahta kılıç gibidir. O tahta kılıç kınında bulundukça, görünüşte kıymetli, işe yarar sanılır. Dışarı çıkınca ancak yanlıya yarar. Tahta kılıçla sakın savaşa gitme. Önce onu bir gözden geçir, onun ne olduğunu anla ki işin ağlayıp inlemeye varmasın.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

92. gün. Sahabe arası iletişim. Ayet-i Kerime meali. İman edip de Allah yolunda hicret ve cihad edenler, muhacirleri barındıran ve onlara yardım edenler var ya, işte gerçek müminler onlardır. Onlar için mağfiret ve bol rızık vardır. Hadis-i Şerif. Ebu Derda anlatıyor. Bir gün Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer arasında bir münakaşa olmuş, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer'i öfkelendirmişti. Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir'in yanından ayrılmış, Hazreti Ebu Bekir de ondan af istemek için ardından gitmişti. Fakat Hazreti Ömer onun özrünü kabul etmeyip kapısını yüzüne kapayıverdi. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir, Resulullah'ın yanına geldi ve durumu anlattı. Hazreti Ebu Bekir'in bu tutumu Resulullah'ın hoşuna gitmiş olacak ki, Hazreti Ömer'in bağışlamadığı Hazreti Ebu Bekir'e 3 kez "Allah seni bağışlasın ey Ebu Bekir" diyerek dua etti. Bu arada Hazreti Ömer de kardeşinin yaptığı bu yanlış hareketten pişman olup önce onun evine gitmiş, orada olmadığını öğrenince de Resulullah'a gelmişti. İçeri girip selam verdi. Peygamberin yanına oturdu ve ona kendisiyle Ebu Bekir arasında geçen şeyleri anlattı. Allah Resulü'nün öfkelendiğini fark eden Hazreti Ebu Bekir, bu sefer arkadaşı için Resulullah'a yalvarmaya başladı. "Vallahi ya Resulallah, bu işte ben Ömer'den daha çok ileriye gittim" diyerek kardeşinin bu hareketini unutturup kendi hatasını ön plana çıkarmaya başladı. Bunun üzerine Resulullah orada bulunanların tümüne hitap ederek "Şimdi benim dostumu bana bırakır mısınız? Ben ey insanlar, şüphesiz ben size, hepinize Allah'ın elçisiyim dedim de sizler yalan söylüyorsunuz dediniz. Ebu Bekir ise doğru söylüyorsun dedi" buyurdu. Fetva. Saç ektirmek ve peruk kullanmak caiz midir? Hazreti Peygamber'in saç eklemeyi ve ekletmeyi yasakladığı yönündeki rivayetler sahih kaynaklarımızda yer almaktadır. Konuyla ilgili hadisleri değerlendiren İslam alimleri, bir kimsenin saçına başkasının saçını eklemesini veya başkasının saçından imal edilen peruğu takmasını caiz görmemişlerdir. Çünkü bu gibi işlemlerde saygın olan insanın bir parçası kullanılmaktadır ki bu zorunlu haller dışında caiz değildir. Ancak insan saçı dışında ipek, iplik, yün ve benzeri maddelerden yapılmış peruğun takılmasını fakihlerin çoğunluğu caiz görmektedir. Günümüzde cerrahi bir operasyon olarak yapılan saç ekimi uygulaması ise kişinin kendi saçının alınıp saç kaybına uğrayan bölgeye nakledilmesi şeklinde olduğundan söz konusu yasak kapsamında değildir. Hikmetli söz. Dil, akıl ve bilginin tercümanıdır. Kişiyi aydınlatan, temiz ve akıcı dil çok değerlidir. Kişi diliyle değer kazanır ve mutluluğa ulaşır. Yine kişi diliyle değerini kaybeder, yerine göre canından bile olabilir. Yusuf Has Hacip,

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

canparelerimizi helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.

0: Hüsnü Hal.
1: İnsan en büyük yükü kendisi olan bir varlık. Kendi yükünden kaçmak için neler neler yapmıyor ki insan. Güneşli bir günde çölün tam orta yerinde kendi gölgesinden kaçmaya çalışıyor nefes nefese. Telaşla sağa sola koşturuyor, beyhude yere kendini yoruyor. Ellerini yüzüne kapatıyor ve gözlerini yumuyor. İnsanın en büyük yanılgılarından biri de bu. Görmediği tarafından görülmediğini sanmak. Kendisi görmeyince her şeyi gören ve işitenin de kendisini görmediği zanına kapılabiliyor insan. Ne büyük bir yanılgı. Oysa bütün varlık binbir renk ve desenle ipek bir halı gibi dokunmuş ve insanın ayakları altına serilmiş. Yıldızlar incecik mavi bir tüle inci taneleri gibi serpiştirilmiş ve insanın başı üzerine kondurulmuş. İlahi kudret çağlıyor dört bir tarafta. Buluttan yağmur iniyor. Kupkuru toprağın damarlarına can yürüyor. Kar taneleriyle bembeyaz bir yorgan gibi örtülen yeryüzü bahara yemyeşil uyanıyor. Bu aşinalık mı acaba insanı kör eden, her gün gördüğüne bu denli alışmak, varlığına şaşırmamak başka nasıl izah edilebilir ki? Biz varlığımızın körleri, yokluğumuzun feryat edenleri değil miyiz? Kapatıveriyoruz gözlerimizi, tıkayıveriyoruz kulaklarımızı. Böylelikle yok sayıyoruz görmediklerimizi ve duymadıklarımızı. İnsan an geliyor, sadece etrafını değil, kendini bile yok sayıyor. İnsanın en büyük kavgası kendisiyle. Yoksa ne her sabah güneşi gökyüzüne taşımak, ne de bulutları toplayıp yağmur yağdırmak gibi bir yükümlülüğü var. İşittiğine iman etmek ya da isyan etmek arasında seçimini yapmakla meşgul insan. Asırlardır yaptığı şey bu. Temiz havayı ciğerlerine çektiği ilk günden beri yaptığı şey. Yeryüzüne ayak bastığı ilk andan beri yaptığı şey. İlk tohumu ektiği, ilk yağmuru gördüğü ve ilk lokmayı yediği zamandan beri yaptığı yegane şey bu. Ya her zerrede deveran eden ihtişamlı yaratılışın zihni ve kalbi parıltıları içinde ruhunu gezdiriyor ya da aklıyla cedelleşip kalbine küsüyor. Seçim insanın kendi elinde. Ya gezdirecek ruhunu yıldızların ötesinde ya da hapsedecek kendini karanlık kuyuların en dibine.

On binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk, yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı, biraz durmalı. Dinlenmeliyiz, dinlenmeliyiz, dinlemeliyiz.

Yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Malazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itırı ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken biz de sizi dinliyoruz.

0: kamu spotu.
1: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
0: Kamu spotu.
2: Kadim mısralar.

Hak getirmiş seni kendin bilesin. Ta ona can ile kulluk kılasın. Zikrü fikrin hemen Allah olsun. Meşhedin ol ulu dergah olsun. Allah seni kendisini bilmen için ve ona candan kulluk etmen için yarattı. Dilinde ve gönlünde daima Allah olsun. Uğruna can verdiğin yer yine Allah'ın yüce huzuru olsun.

Takvimi. Diyanet takviminden merhaba. Bugün 16 Mayıs 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 29 Zilkade 1447. Rumi takvime göre 3 Mayıs 1442. Tarihte bugün, Osmanlı Devleti'nin 36. ve son padişahı Sultan Mehmet Vahdettin'in vefatı, 1926. Arka sayfa, günün konusu. Hac kimlere farzdır? Hac ibadeti İslam'ın 5 temel esasından biridir. Müslüman olmanın gerektirdiği ibadetlerdendir. Hac, sağlık, servet ve yol emniyeti yönünden hac etme imkanına sahip, hür, akıl sağlığı yerinde ve bülü çağına erişmiş Müslümanlara farzdır. Kendisine hac farz olan bir kimse geciktirmeden bu farzı yerine getirmelidir. Hac yolculuğuna katlanamayacak ya da fiilen hac edemeyecek derecede hasta olanlarla yaşlılar, hac kendilerine farz olsa bile edayla yükümlü değildirler. Bu durumda onlar kendi yerlerine bedel göndererek hac yaptırırlar. Hacca yazılıp da kurada ismi çıkmayan veya yurt dışına çıkışla ilgili başka engellerden dolayı gidemeyen kişiler için bu da bir mazerettir. Hayattayken hac yapamayan ve ölümünden sonra yerine hac yapılmasını vasiyet eden kişinin cenaze masrafı ve varsa borçları çıkarıldıktan sonra kalan malının 1/3'ü hacca bedel göndermeye yeterli ise vasiyetin yerine getirilmesi gerekir.

0: Bir hadis. Hac etmek isteyen kimse acele etsin. Olur ki hastalanır veya binek hayvanı kaybolur ya da hacca gitmesini engelleyen bir ihtiyaç ortaya çıkar. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

hal ve tavrın en güzeli. Doktor Bahattin Akbaş, Dinişleri Yüksek Kurulu uzmanı. Dinin, ilahi vahyin insanla buluşması, peygamberler Allah elçileri vasıtasıyla olmuştur. İlahi irade peygamber göndermekle insana lütufta bulunmuştur. Ancak bu lütuf, iyilik insanlar tarafından hakkıyla değerlendirilememiştir. Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Resuller ve peygamberler zincirinin son halkasıdır. Allah'ın son elçisi sıfatıyla kendinden önce gelip geçen peygamber kardeşlerinin ardından ümmetlerinin içine düştüğü gibi dünyevi sapmaları tespit etmiştir. Hazreti Muhammed ashabının şahsında ümmetine, hatta bütün insanlığa hitap ederek hayati uyarılarda bulunmuştur. Hazreti Peygamber yaşayan Kur'an'dır. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'i 23 yıllık bir süreçte elçisinin örnek şahsiyetiyle uygulamalı olarak peyderpey indirmiştir. Bu süreçte onun ahlakı, temizliği, ibadet hayatı, yaşantısı, ailesiyle olan münasebetleri, tutum ve davranışları Müslümanlar için örneklik oluşturmuştur. Hazreti Peygamber'in elçilik görevi yalnızca vahyi aktarmak değildir. Allah'ın elçisi inanç, ibadet ve ahlaki değerler başta olmak üzere günlük hayatın tüm alanlarında Allah'ın dini İslam'ı anlatarak, açıklayarak ve yaşayarak Müslümanlara örnek olan bir hayat ortaya koymuştur. Andolsun Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır ayeti de bunu vurgulamıştır. Yüce Allah onu, ey Resulüm, sen en yüksek ahlak üzeresin şeklinde övmüş, dost düşman zamanının bütün insanları Muhammedül Emin, güvenilir Muhammed olarak bilmişler ve asla yalan söylemediğini ifade etmişlerdir. Allah elçisinin gönüllere hayat bahşeden diriltici iklimini içselleştirmeye, temsil ve takdim etmeye her daim muhtacız. O bize örnektir, biz de ümmeti olarak insanlara örneğiz, örnek olmak sorumluluğundayız. Ne acıdır ki yalan, ihanet ve riyanın, gösterişin hüküm ferma olduğu bir dünyada yaşıyoruz. İdeal model insan örneklerinden mahrumuz. Elan insanlık olarak Allah elçisinin örnek şahsiyetini tanımaya o kadar da muhtacız. O Allah'ın insanlar için seçip gönderdiği bir elçidir. Kur'an ferman eder. Biz seni bütün insanlara ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. O bütün alemlere rahmet peygamberidir. Resulüm, biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Diğer taraftan Kur'an-ı Kerim gibi sağlam bir delil, gönüller için şifa ve rahmet. Hazreti Muhammed gibi bir rehber varken, insanlığın acı, kan ve gözyaşına boğulması, dünyada vahim problemlerle karşı karşıya bulunulması ne kadar üzüntü vericidir. Son elçinin tabileri olarak İslam dininin iyilik ve güzelliklerini temsil ve tatbik etmeyle bütün insanlığa anlatma sorumluluğumuz vardır. İnsanlığın aradığı barış ve mutluluk iklimi Kur'an ve sünnetin yol göstericiliğindedir. Yüce Allah, elçisinin bize karşı düşkünlüğünü ve sevgisini şöyle anlatır. Size içinizden sıkıntı çekmeniz kendisine çok ağır gelen, size çok düşkün, müminlere karşı son derece şefkatli ve merhametli bir elçi gelmiştir. Allah'ın elçisi müminlere olan sevgisini şöyle ifade eder. Her mümine dünya ve ahirette, sevgide ve görüp gözetmede en yakın olan benim. İsterseniz peygamber müminlere kendi canlarından daha yakındır ayetini okuyunuz. Bu nedenle herhangi bir mümin ölüp mal bırakırsa, kim olursa olsun mala akrabası mirasçı olur. Ama kim bir borç veya bakıma muhtaç kimseler bırakırsa, o bana getirirsin. Ben onun velisiyim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetini Kur'an ve sünnetiyle eğitir, arındırır. Andolsun, Allah müminlere kendi içlerinden, onlara ayetlerini okuyan, onları arıtıp tertemiz yapan, onlara kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle büyük bir lütufta bulunmuştur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapıklık içindeydiler. Alemlere rahmet Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem büyük lütuf ve nimettir. Mümin gönüller ona aşık, ona hayrandır, ona dosttur. Onun gönlünde hep biz müminler, ümmeti vardık. Bizim gönüllerimizden ve tutumlarımızdan da onun sevgisi, rehberliği, ahlakı, tavrı her daim eksik olmasın.
sözü hak aşığı Muhsin İlyas Subaşı'nın Allah Resulü'nün model ve rehber oluşuna dair dile getirdiği içten naatına bırakalım. Bir gönül mevsimi kapına geldim. Sevgilim, sultanım, efendim benim. Seninle üzüldüm, seninle güldüm. Sevgilim, sultanım, efendim benim. Zamanın ilinden gönlüme aktın. Kaç hamı pişirdin, erittin, yaktın. Beni benden aldın, bana bıraktın. Sevgilim, sultanım, efendim benim. Hüsnündeki nuru gördü melekler. Seninle murada erdim melekler. Sırrını bizlere verdim melekler. Sevgilim, sultanım, efendim benim. Güneş ellerinde olsun her sabah. Arayan gölgeni bulsun her sabah. İnsanlık kapını çalsın her sabah. Sevgilim, sultanım, efendim benim.

0: Kalemden Kelama devam ediyor.
1: Rahmet vesilesi, eli öpülesi ihtiyarlar. Üzeyir Yavaş, Bursa İznik Müftüsü. Aileyi uzun zamandır anne baba ve onların çocuklarından oluşan en küçük toplumsal kurum diye tanımlıyorlar. Toplumun temeli olan bir kurumu sadece bu şekilde anne baba ve çocuklardan oluşan bir birliktelik olarak tanımlarsak sanıyorum eksik bir tanım yapmış oluruz. Çünkü bu tanımda ailenin temel taşı olan büyük anne ve büyük baba yani dede ve neneler yok. Bu sebepten uzun zaman var ki ailenin temel yaşı ve omurgası olan bu yaşlı çınarlar, bu ak sakallı dedeler ve ak yaşmaklı, nur yüzlü neneler tanımdan çıkartıldıkları gibi gerçek hayatta da öz evlatlarının yanında fazlalık kabul edilerek ailenin dışına çıkartıldılar, yalnızlığa ve kimsesizliğe mahkum edildiler. Oysa o ak sakallı dede ve ak örtülü, nur yüzlü nene o ailenin kurucu üyeleridir. Onlar ailenin onur ve as başkanlarıdır. Ailenin temel taşları ve aileyi ayakta tutan yaşlı çınarları olan bu ihtiyarlar, ailede rahmete ve berekete sebep, elleri öpülesi insanlardır. Onlar kendilerinden bıkkınlık gösterilerek, kelimenin en hafifiyle öf bile denmeyecek kıymetli varlıklarımızdır. Bir defa onlara Allah Teala değer veriyor ve bizim de değer vermemizi istiyor. Rabbin sadece kendisine ibadet etmenizi, ana babaya da iyi davranmanızı kesin olarak emreder. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara öf bile deme, onları azarlama, onlara tatlı ve güzel söz söyle. Anne babanın yeri, kendisine kulluk ve ibadet etmemiz Rabbimizin emri olduğu gibi, ihtiyar anne babayı bir yük görerek öfleyip püflemeden, azarlamadan, güzel söz söyleyerek, merhametle davranmak da Rabbimizin emridir. Ayette dikkate şayan bir nokta da ayetin şu kısmıdır. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, anlıyoruz ki anne ve babalar çocuklarının yanında ihtiyarlayacaklar veya ihtiyar anne ve babalar çocuklarının yanında olacaklar. Ayrı yerlerde ve terk edilmiş değil, köhne yerlerde ve viranelerde değil, yalnızlığa mahkum edildikleri elin ve yabancının yanında, çocuklarım gelecek diye gözleri kapılarda olan huzur evlerinde değil, yanımızda, hemen yanı başımızda olacaklar, olmalılar. Çünkü anne babanın yeri evlatlarının yanıdır. Evet, bir toplumda var olan ihtiyar dede ve neneler, o toplumun rahmet ve berekete ermesine sebep, aynı zamanda

da azabın inmesine engel sigortalardır. Bu hususu sevgili peygamberimizin lisanında şöyle buluyoruz. Beli bükülmüş ihtiyarlar, süt emen bebekler ve otlayan hayvanlar olmasaydı üzerinize azap yağardı. Bu demektir ki köyümüzde, kentimizde ve mahallemizde bulunan nur yüzlü ihtiyarlar bulundukları yere rahmetin inmesine vesile oldukları gibi oraya ilahi azabın inmesine de engel teşkil ediyorlar. Onlar bizim baş tacı etmemiz gereken büyüklerimiz. Onlar bizim rahmet vesilemiz. Onlar bizim cennetimiz. Bizler onların duasıyla abad oluruz veya berbat oluruz. Rahmeti ilahi üzerimize onlar sayesinde iner ve onlar sayesinde rızka mazhar oluruz. Sahabeden Ebu Derda radıyallahu anh'ın bildirdiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Güçsüz ve düşkünlerinizi araştırıp bana getirin ki ihtiyaçlarını karşılayayım. Çünkü siz ancak içinizdeki güçsüzler sayesinde yardım görüyor ve rızıklandırılıyorsunuz. Resulullah'ın bedduası, Mevla-i Zülcelal katında bu kadar değer ve kıymeti olan insanların ihmal edilmesi durumunda sanırım bir azap olsa gerek. Bu alanda en hafifiyle sevgili peygamberimizin bedduasına şahit oluyoruz. Peygamberimiz bir gün burnu sürtülsün, burnu sürtülsün, burnu sürtülsün deyince sahabe kimin burnu sürtülsün ey Allah'ın Resulü diye sordular. Bunun üzerine Allah Resulü şu açıklamada bulundular. Ana babasından her ikisinin veya birinin yaşlılığına ulaştığı halde onların dualarını alarak cennete giremeyen kimsenin. İşte anne babaların ve Hazreti Peygamber'in bedduasına uğrayan bu talihsiz kimselerin, böylelerinin işi rast gitmez, iki yakası bir araya gelmez, evinde ve işinde gücünde bereket, yüreğinde ve kalbinde huzur olmaz. Yaşlanacağımızı unutmayalım. Ey yarının ihtiyar adayları olan bugünün gençleri! Bugün gençsiniz, güçlü, kuvvetli ve sağlıklısınız. Başkasına muhtaç olmadan hayatınızı devam ettirebiliyorsunuz. Peki bu hep böyle mi gidecek? Hayır. Biliyorsunuz ki ihtiyarlık dünyada ömrü olan herkesi geziyor ve herkese misafir oluyor. Yani eğer ömrünüz varsa siz de ihtiyarlanacaksınız. Elden ayaktan düşeceksiniz. Gözlerinizin feri kaybolacak ve dizleriniz tutmaz olacak. Geliniz hep birlikte şimdiden o günleri hatırlayalım. O vakte vardığımızda nasıl muamele görmek istiyorsak, bugün biz de ihtiyar anne ve babamıza, yaşlı kayınvalidemize öyle davranalım. Yani o günlere şimdiden yatırım yapalım. Çünkü Allah'ın öyle adaleti var ki herkes yaptığını görüyor, söylediğini işitiyor, ektiğini biçiyor. Hazreti Peygamber kişiler gençliğinde ihtiyarlarına hürmet ve hizmet ederlerse, onlara da yaşlandıklarında Allah Teala'nın kendilerine hizmet edecek gençler vaat edeceğini müjdeliyor. Herhangi bir genç bir kimseye yaşlı olduğu için ikramda bulunursa, Allah o gence yaşlılığında kendisine ikramda bulunacak birini nasip eder. Demek ki gençliğinde ak sakallı ve ak yazmalı ihtiyarlara hürmet edip hizmet edenler Allah'ın garantisinde. Allah öylelerini ihtiyar günlerinde yalnız koymayacak.

0: Kalemden Kelama devam ediyor.
1: Ruhu beslemek. Doktor Bahattin Akbaş, Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı. İnsan beden ve ruhtan oluşan, alemin özü ve özeti bir varlıktır. Onun maddi, cismani yanını bedeni oluştururken, manevi tarafını da ruhu oluşturur. İnsan ilahi nefha taşır. Yüce Allah ayet-i kerimelerde insanın yaratılmasındaki süreçlerden söz eder. Yaratılma sürecinde insanı belli bir kıvama getirdikten sonra ona kendi öz ruhundan üflediğini belirtir. Madde ve manadan oluşan insan, maddi yanı olan bedenini korumak, sağlıklı yaşamak ve hayatta kalabilmek için helal, temiz gıdalarla yeterli beslenmek zorundadır. Gereken besinleri almazsa ve sağlığına dikkat etmezse vücudu zayıflar ve güçsüz düşerek hastalanır. Vücudun, midenin gıdası maddi gıda ve yiyeceklerse ruhun gıdası da maneviyattır. Maddi, cismani gıdalar insanı doyurmaya, tatmine yeterli değildir. Çünkü ruh maddi, cismani değildir, manevidir. Ruhi yönünü iman, ibadet, güzel ahlak ve kemaletle beslemek zorundadır. İnsanın ruh sağlığına sahip olması onun için hayati bir önem arz eder. Maneviyat noksanlığı ruhu aç bırakır. Maneviyat eksikliğiyle aç kalan ruhlar insanları yaşamaktan soğutur ve bunalımlara iter. İnsan ruhuna Allah'a inanç, onu sevmek, ona bağlanıp güvenmek, ondan yardım isteyip yalnızca ona kulluk etmek huzur, teselli ve dizginlik verir, insan ruhunu tatmine erdirir. Kur'an'da bunlar iman edenler ve Allah'ı zikrederek gönülleri huzura kavuşanlardır. Bilesiniz ki gönüller ancak Allah'ı zikrederek huzura kavuşur buyurulmaktadır. Allah'a iman etmek, onu her daim kalpten gönülden çıkarmamak, zikir, istikamet, Kur'an'ı anlamak, yaşamak ve son tahlilde hidayet üzere bulunmak hakiki huzurdur, kişiyi manevi dinginliğe eriştirir. Kur'an-ı Kerim'i okumakla ve Allah'ın adını anmakla kalpleri huzur, ruhları sükunet bulanlardır. İnsanın yaratılış amacına uygun, ölçülü, dengeli bir hayat yaşaması gerekir. Ruhi ve bedeni ihtiyaçları gidermek, hayatta dengeyi sağlamak ve korumak bakımından beslenmeye dikkat etmek önem arz eder. Kişi ruh ve beden sağlığı için dengeli beslenmeli, ölçülü hatta az yemelidir. Karnı tıka basa doldurmak doğru bir davranış değildir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ademoğlu karnından daha kötü bir kap doldurmamıştır. Oysa ki Ademoğlu için belini doğrultacak birkaç lokma yeterlidir. Şayet mutlaka yemesi gerekiyorsa, o zaman midesinin üçte birini yemek, üçte birini su, üçte birini de nefes için ayırsın buyurmuşlardır. Mevlana da az yemenin maddi, bedeni ve manevi, ruhi tarafına işaret ederek şunları dile getirir. Dünyevi duyguların sağlığı, ten binasının yiyecek ve içecekle onarılmasına bağlıdır. Halbuki manevi duygularımızın sağlık ve sıhhati az yemeye, az içmeye, az uyumaya dayanmaktadır. Çok yemenin hem beden hem de ruh sağlığına yararı olmadığı gibi pek çok zararı olduğu da ortaya çıkmaktadır. İnsan sadece bedenini doyurmayı düşünüp ona ağırlık verir ve ruhunu gıdasız bırakır, maneviyatla beslemezse dengeli bir insan olmaz. İlahi lütuflara mazhar olarak Allah'ın verdiklerinden yerken her daim zikir, fikir ve şükür üzere bulunmak sorumluluğumuz vardır. Yarattığı şeylerde Allah'ın sıfatlarını görmeden, tefekkür etmeden ekmek yiyecek olsam, lokmalar boğazımda kalır, yutamam o bir lokma ekmeği. Onun yarattığı güzellikleri seyretmeden, onun gülünü, gül bahçesini görmeden yediğimiz lokmalar nasıl olur da içimize siner? Dünyada ve ahirette bizi iyiliğe ve mutluluğa ulaştıran ilahi kanunlar mazumesi olan dinimiz, ruhlarımızı nasıl besleyeceğimizi de ortaya koymuştur. Dinin sahibi Yüce Allah buyruklarıyla bizi mutlu kılacak şeyleri öngörmüştür. Din insanı her türlü aşırılıktan sakındırır. Yiyip içmede aşırıya kaçıp israfa düşmekten sakındırır. Yüce Allah, "Yiyiniz, içiniz ama israf etmeyiniz. Çünkü Allah israf edenleri sevmez." buyurur. dinin buyruğu midenin helal rızıklarla beslenmesi, israfa düşülmemesidir. Helal rızık kalbe, ruha sirayet eder ve maneviyatla beslenmesi ihmal edilmeyen ruhlar huzur bulur. Kalp ve ruh sağlığının yolu hakiki imana ulaşmaktan ve helal lokmadan geçer. Ruhsal huzur ve mutluluk Rabbe imanda, gönülden ona yönelmekte ve kulluktadır. Ruhun özlemi dünyevi şeylere sahip olarak giderilemez. Bu özlem ancak Yüce Allah'a iman, itaat, teslimiyetle ve onu zikirle giderilir. Ataullah el-İskenderi'nin dediği üzere, Yüce Allah'ı bulan neyi kaybeder ve onu kaybeden neyi kazanır? Her şeyin sahibi Allah'tır. Ona bütün gönlüyle inanıp yönelen ve bağlanan onu bulur. Onu bulan ihtiyaçlarına da cevap bulur. Kim Allah'a iman ederse Allah onun gönlünü doğruya yöneltir. Allah her şeyi bilmektedir. Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin. Sırt çevirirseniz bilin ki elçimizin görevi açık bir tebliğden ibarettir. Allah, ondan başka ilah yoktur. Müminler de yalnız ona dayanıp güvensinler.

0: Uyan uykusu çok gözlerim, uyan. Azrail'in kastı canadır, inan. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim, uyan. Semavatın kapılarını açarlar, alemlere rahmet suyu saçarlar. Seherde kalkana kulle biçerler. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim, uyan.
1: Kalemden kelama devam ediyor.
2: İnançta tevhid, toplumsal hayatta birlik. Profesör Doktor İhsan Çapçıoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi. İslamiyet inançta tevhidi, toplumsal hayattaysa birliğe esas alır. İnançta tevhid, Allah'ın tekliğini kabul etmenin yanı sıra her şeyin ona muhtaç olduğuna, onunsa hiçbir şeye muhtaç olmadığına, dengi ve benzerinin bulunmadığına içtenlikle inanmayı ve inancını ikrar etmeyi gerektirir. Kur'an-ı Kerim'de tevhid sözcüğü doğrudan geçmese de yaratılmışlara özgü kusur, aziyet ve eksiklik içeren sıfatlardan Yüce Allah'ı tenzih eden, onun şerikinin bulunmadığını vurgulayan vahid, ahad ve samit gibi sözcükler bulunur. Zira tevhidin karşıtı şirktir ve Allah kendisine şirk koşulmasını asla kabul etmez. Bu nedenle tevhid, Hazreti Adem'den Hazreti Peygamber'e kadar tüm peygamberlerin ilk ve en önemli ilkesini oluşturur. Esasen peygamberlerin çağrısının özü, esası ve maksadı, tevhidi düşüncenin ilkelerini birey ve toplum hayatında egemen kılmaya çalışmaktan ibarettir. Yüce Allah'ın güvenilir elçileri olarak peygamberlerin mücadelesi, öncelikle söz konusu ilkeleri hatırlatmanın, hayata katmanın ve yaygınlaştırmanın aşamalarını oluşturur. Başka bir ifadeyle tevhidi düşüncenin inançta tevhid, toplumsal hayattaysa birlik olarak özetlenen temel ilkeleri, peygamberlerin yaşantılarıyla örneklendirdiği davet süreçlerinin mihverinde yer alır. Bu süreçte peygamberler en yakınlarındaki insanlardan başlayarak tevhid eksenli bir hayatı tesis etmenin karşısındaki zorluklarla başa çıkma mücadelesi vermişlerdir. Bu mücadelede bazen eşleri, çocukları ve akrabalarıyla, bazen en yakın arkadaşlarıyla ve bazen de içinde yaşadıkları toplumun diğer üyeleriyle sınanmak durumunda kalmışlardır. Hazreti Adem'in oğulları Habil ve Kabil'le sınanma süreci, insanlık tarihinde iyiliğe götüren rıza, teslimiyet ve adanmışlıkla şirke kapı aralayan kötülük eksenli inatlaşma, aldanmışlık ve cana kıyma olgusunun ilk örneği olarak kayda geçmiştir. Esasen iyilik ve kötülük arasındaki bu mücadele, tevhidi düşüncenin aktarılmaz süreçlerinde peygamberlerin karşısına çıkan en kadim ikilem olmuştur. Yüksek azim ve kararlılık sahibi, Ulul Azm olarak nitelenen peygamberlerin hayatı da benzer sınanlı örnekleriyle doludur. Bu peygamberlerden biri olan Hazreti Nuh'un mücadelesi, Kur'an-ı Kerim'in onun adını taşıyan 71. suresinde anlatılır. Bu anlatımlardan tevhid inancının yaygın biçimde yaşandığı bir dönem.

ardından putperestliğin ilk defa Hazreti Nuh'un kavmiyle ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. Surede dediler ki ilahlarınızı bırakmayın. İlahlarınız Vet, Suva, Yeguz, Yeuk ve Nesir'den vazgeçmeyin ifadesiyle Nuh kavminin körü körüne bir adanmışlıkla taptığı putlardan söz edilmektedir. Esasen ayette geçen put isimleri başlangıçta toplumsal hayatta iyilikleriyle öne çıkan kişilere aittir. Ancak ölümlerinin ardından bu kişiler putlaştırılmış, daha sonra da insanlar onları Yüce Allah'la kendileri arasında aracı kabul ederek birer tapınma nesnesine dönüştürmüşlerdir. Bu örnek insanın toplumsal hayatta yüksek statüye sahip kişilerin itibarını zamanla bağlamından uzaklaştırarak onlara doğaüstü nitelikler atfetme eğilimine sahip olabileceğini göstermektedir. Hazreti Nuh, kavmini putperestlikten arındırıp tevhide davet etmek için gönderilmiştir. Hazreti Nuh, kavminden Allah'tan başkasına kulluk etmemelerini istemiş, aksi takdirde kendilerini bekleyen sonuçları onlara haber vermiştir. Hazreti Nuh, kavmi tarafından tekfir edilen ve toplumsal açıdan dışlanmaya ve yalnızlaştırılmaya çalışılan yegane peygamber örneği değildir. Nitekim peygamberler tarihi, tevhid mücadelesinde aile üyelerinin bile duyarsızca davranışlarıyla karşılaşan ve tebliğ görevi toplumsal süreçlerde itibarsızlaştırılmaya çalışılan örneklerle doludur. Bununla birlikte tüm peygamberlerde olduğu gibi Hazreti Nuh da tevhid çağrısına karşı çıkarak yanlışta ısrar etmelerine ve kendisine her türlü kötülüğü yapmakla tehdit etmelerine rağmen kendilerini hakikat karşısında körleştirici inanç ve davranışlardan vazgeçirmeye çabalamıştır. Ancak uzun mücadeleler sonucunda vazgeçmediklerini görünce Allah'tan kendisine yardım etmesini istemiştir. Yüce Allah da onun duasını kabul etmiş ve inkarcı kavminin bir tufanla helak edileceğini, ancak kendisinin ve inananların bu felaketten kurtulacağını bildirmiş ve ondan bir gemi yapmasını istemiştir. Bu süreçte kavmi yine kendisiyle alay etmeye devam etmiş, ancak geminin inşası bitince her hayvan türünden birer çiftle birlikte kendisine iman edenleri de gemiye almıştır. Nihayet tufan gerçekleşmiş, Hazreti Nuh'la ona inananlar kurtulmuş, eşi ve oğlunun da aralarında bulunduğu inanmayanlarsa sulara gark olmuştur. Tevhid mücadelesinde yüksek azim ve kararlılığıyla bilinen peygamberlerden biri de Hazreti İbrahim'dir. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim'in babasının ve kavminin yaptığı putlara karşı mücadele ederek tevhid inancını nasıl savunduğu anlatılmaktadır. Hazreti İbrahim kavmine, gök cisimlerine ve bunların sembolleri olan putlara tapmanın anlamsız olduğunu ve hiçbir yarar ya da zarar vermesi mümkün olmayan bu cisimlere tapmaktan vazgeçmeleri gerektiğini açıkça beyan etmiştir. Kendisinin de ay, güneş ve yıldızları görünce gözlem ve akıl yürütmeye dayalı olarak bu cisimlerin ilah olamayacakları sonucuna varması, kavminin dini telakkilerinin anlamsızlığını vurgulamak için başvurduğu bir tartışma yöntemi ve akıl yürütme biçimi olarak kabul edilmelidir. Zira ay battığında söylediği "Rabbim bana doğru yolu göstermezse" sözü, güneş batıncaysa "Ey kavmim, ben sizin ortak koştuklarınızdan uzağım" demesi, bu olayın kavmini tevhid inancına davet ettiği sırada gerçekleştiğini göstermektedir. Hazreti İbrahim, insanlara sahte ilahların ne kadar aciz ve işe yaramaz olduğunu göstermek için uygun zamanın gelmesini bekler. Nihayet bu zaman gelir ve bir bayram günü, insanların şenlik için şehir dışına çıktığı bir vakitte tapınağa girerek en büyük put dışındaki tüm putları kırar. Kavmi döndüğünde durumu görüp Hazreti İbrahim'i sorguya çeker. Hazreti İbrahim, "Belki de şu büyükleri yapmıştır, ona sorun" der. Nihayet onu ateşe atarak cezalandırmaya karar verirler. Ancak Yüce Allah'ın emri üzerine ateş onu yakmaz. Bu örnek Yüce Allah'ın seçilmiş elçileri olarak peygamberlerin tevhid mücadelesinde yalnız olmadıklarını ve onun tarafından desteklendiklerini göstermesi bakımından son derece manidardır. Hazreti Peygamber'in her açıdan cehaletle kaplanmış bir karanlık ortamda umutları yeniden yeşertmek ve topluma kılavuzluk ederek yolunu aydınlatmak için sergilediği olağanüstü çabanın örnekleri saymakla bitmez. Esasen önceki peygamberler gibi onun da esas amacı yeryüzünde tevhide dayalı toplumsal birliği ve bütün toplum kesimlerinin yararına olacak şekilde ortak iyiliği yeniden egemen kılmanın yollarını açmak olmuştur. Nitekim o yaklaşık çeyrek asır gibi kısa bir süreçte inanç konusunda bilgisizliğin, insani sefaletin, toplumsal dışlama, bozulma ve çöküşün zirvelerinde dolaşan bir toplumda yeniden umut ışıklarının yanmasını sağlamıştır. Hazreti Peygamber'in gerek Müslümanların sayıca az ve zayıf olduğu Mekke, gerekse sayıca

çok ve güçlü olduğu Medine döneminde sergilediği mücadeledeki ulvi gayesi, şirkin karşısında tevhidi düşünceye ve toplumsal birlik ve bütünleşmeye dayalı bir toplum modelini yeniden canlandırmak olmuştur. Bu toplum modeli her şeyden önce insanın sadece insan olmak bakımından değerli, onurlu ve muhterem bir varlık olduğu ilkesine dayanır. Onun Medine'ye hicretin hemen ardından inşa sürecini başlattığı söz konusu model, dili, dini, ırkı ve rengi ne olursa olsun hiç kimseyi dışlamayan ve ötekileştirmeyen, aksine herkesi kucaklayan bir yaklaşımla tesis ettiği bir toplum sözleşmesinden güç almıştır. Bu sözleşmede İslamiyet'te insanca yaşamın temel ilkeleri olarak, güvence altına alınması emredilen evrensel insan hakları olarak, canın, malın, aklın ve nefsin korunması temel ilke kabul edilmiştir. Hazreti Peygamber'in yüksek gaye ve hedeflerle tesis ettiği ve yaşantısıyla örneklendirdiği bu temel ilkeler, kendisinden sonraki dönemlerde karşılaşılan çeşitli sorunlara rağmen etrafında şekillendiği tevhid bilinci sayesinde günümüze kadar aktarılmayı başarmıştır. Elbette geçmişte olduğu gibi günümüzde de bu bilinç etrafında tesis edilen toplumsal bütünleşmenin sürdürülmesine yönelik çeşitli risklerle karşılaşılmaktadır. Ancak söz konusu durumlar karşısında karşılıklı saygı ilkesi çerçevesinde birbirimizi dışlamadan, ayrıştırmadan ve ötekileştirmeden bir arada yaşamak zorundayız. Hazreti Peygamber'in veda hutbesinde belirttiği gibi ahlaki ve toplumsal sorumluluk sahibi bireyler olarak insan hak ve onuruna riayet etmeli, insanlar arasında tefrikaya yol açacak tavır ve davranışlardan uzak durmalı, ayrıştırıcı değil birleştirici olmalı, her hususta öncelikle Allah'tan sakınmalı ve onun hoşnutluğunu kazanmaya çalışmalıyız. Ve nihayet son yargı gününe kadar emri bil maruf nehyanil münker ilkesinin omuzlarımıza yüklediği yüksek sorumluluk bilinciyle birlikte ve beraber yaşamanın ilkelerini yaşamak ve yaşatmakla mükellef olduğumuzu unutmamalıyız.

0: kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Kalemden kelama devam ediyor.
3: Ölümden sonra sevabı kesilmeyen 3 şey. Araştırma görevlisi Ayşe Sağlam, Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. İnsan ölünce 3 şey dışında ameli kesilir. Sadaka-i cariye, faydası kesintisiz sürüp giden sadaka. Kendisinden faydalanılan ilim ve kendisine dua eden hayırlı evlat. Ölüm, yaşadığımız dünya hayatının sona ermesi ve varlığı kesin olan sonsuz ahiret hayatının başlangıcıdır. Ebedi hayatın başlangıcıyla beraber, dünya hayatında en ufak şeyden en büyüğüne kadar kayıt altına alınan amel defterlerimiz kapanır. Ancak ilahi hikmet gereği bazı amellerin sevabı kesilmez ve sahibi için hala işler vaziyettedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisinde belirttiği üzere bunlar: sadaka-i cariye, kendisinden faydalanılan ilim ve dua eden hayırlı evlattır. İslam dini müntesiplerinden sadece kendileri için yaşam sürmelerini beklemez. Yeryüzünün halifesi olan Müslümanlar, dünya hayatında huzurun teminatı olurken, hem kendileri hem de kendilerinden sonrakiler için çalışırlar. Ölümün kendileri için bir son olmadığını bilen Müslümanlar, dünyayı güzelleştirirken her yaptıkları işin başka bir boyutu olduğuna inanırlar ve buna bağlı olarak çok yönlü bir kazanın peşinde olduklarının bilincindedirler. Bu nedenle tüm insanlığa faydalı olacak hayırlar Müslümanlardan sadır olur. Sadaka-i cariye, tıpkı bir ırmağın akışı gibi istifadesi bol ve daim, dolayısıyla sevabı kesintisiz olan sadakalar için kullanılır. Camiler, çeşmeler, okullar, yollar, köprüler ve bir cümle insanlığa faydası olacak olan iyilikler bu tür sadaka çeşitlerindendir. Cömert, Allah'a yakın, cennete yakın, insanlara yakın ama cehennemden uzaktır. İslam'ın Müslümanlara aşılamış olduğu bu hüküm fehvasınca malını hayır uğruna harcayanlar her daim Allah'a ve dolayısıyla cennete yakın vaziyettedirler. İnsanın ölümünden sonra sevabı kesilmeyen amellerinden ikincisi, kendisinden faydalanılan ilimdir. Bir Müslüman ömrü boyunca bilginin peşindedir ve ilmini insanlığa hizmet için sarf eder. Talebe yetiştirmek, eserler telif etmek, ilim meclislerinin kuruluşu ve yaygınlaşması için her türlü desteği sağlamak, ecri daim olan ameller arasındadır. İslam'da ilim öğrenme ve onu başkalarına öğretme hususunun sahibine her zaman üstünlük kazandırdığı birçok vesileyle belirtilmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde ancak iki kişiye gıpta edilir. Onlardan biri Allah'ın kendisine mal verdiği ve hak yolunda o malı harcamasına imkan tanınan kişi, diğeri de Allah'ın kendisine verdiği ilimle yerli yerince hükmeden ve onu başkasına öğreten kimsedir buyurmaktadır. Söz konusu hadiste hem insanlığın hayrına olarak hak uğruna malından vermeye hem de ilim öğrenip öğretmeye teşvik bulunmaktadır. Son olaraksa İslam toplumunun teminatı olan temiz bir neslin yetiştirilmesine matuf olarak dua eden hayırlı evlatlardan bahsedilir. Geleceği şekillendiren çocuklar güzel ahlak kurallarıyla eğitildiğinde sağlıklı bir toplumun hem kurucu unsuru hem de koruyucusu olurlar. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, hiçbir babanın evladına güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunmadığını belirtmiştir. Bir kimsenin kendisine hayır duada bulunacak evlatlar yetiştirerek dar-ı bekaya göç etmesi şüphesiz hem kendisinin ahiret hayatı için hem de geride bıraktığı topluma hayırlı bir birey kazandırmış olması bakımından kazançtır. İnsanların ahiret hayatına intikal etmesiyle üç amel dışındaki amellerin kesilmiş olduğunu bildiren hadisi birey özelinde anlayacağımız gibi toplum bazında da yorumlamak mümkündür. Öyle ki hadiste adeta topluma hem bayındır bir medeniyete hem de İslam düşüncesinin temelini oluşturacak bir nesli var etmeye çağrı bulunmaktadır. şairin dediği gibi. Hanidir görklü dünya, dünyalar içre doğan? Nerede, hangi yöremizde, zihnin tunç surlardan belkitilmiş ülkesi? İslam kültürüyle bezenen bayındır bir yeryüzünün müjdelenmesi, ancak pak nesillerin ilim ve irfanla husule getireceği İslam düşüncesiyle mümkündür. Bu nedenle bugün de yeryüzünü imar edip umrana kavuşturmak Müslümanların vazifesidir. Ölümden söz ettiğimiz bir durumda bile bitmeyen kazanımlardan bahsetmemiz yalnız mümine mahsus olan hallerdir. Öyle ki o yeryüzünü güzelleştirdiğinde hem insanlığa karşı hayra dokunmuş hem de dünyadan ayrıldığında ecri daim olan ameller işleyerek göç etmiştir. İlim uğruna gösterilen çabalar kendisinden sonrakilere faydası olup amel defterini kapatmayan nişanelerden sayılmıştır. Son olarak İslam ümmetine kazandırdığı hayırlı evladın duası sevabı kesilmeyen ameller arasında yerini almıştır.

0: Diyanet Takvimi.
1: Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 16 Mayıs 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 29 Zilkade 1447. Rumi takvime göre 3 Mayıs 1442. Tarihte bugün, Osmanlı Devleti'nin 36. ve son padişahı Sultan Mehmet Vahdettin'in vefatı, 1926. Arka sayfa, günün konusu, hac kimlere farzdır? Hac ibadeti İslam'ın 5 temel esasından biridir. Müslüman olmanın gerektirdiği ibadetlerdendir. Hac, sağlık, servet ve yol emniyeti yönünden hac etme imkanına sahip, hür, akıl sağlığı yerinde ve buluğ çağına erişmiş Müslümanlara farzdır. Kendisine hac farz olan bir kimse geciktirmeden bu farzı yerine getirmelidir. Hac yolculuğuna katlanamayacak ya da fiilen hac edemeyecek derecede hasta olanlarla yaşlılar, hac kendilerine farz olsa bile edayla yükümlü değildirler. Bu durumda onlar kendi yerlerine bedel göndererek hac yaptırırlar. Hacca yazılıp da kurada ismi çıkmayan veya yurt dışına çıkışla ilgili başka engellerden dolayı gidemeyen kişiler için bu da bir mazerettir. Hayattayken hac yapamayan ve ölümünden sonra yerine hac yapılmasını vasiyet eden kişinin cenaze masrafı ve varsa borçları çıkarıldıktan sonra kalan malının 1/3'ü hacca bedel göndermeye yeterli ise vasiyetin yerine getirilmesi gerekir.

0: Bir hadis. Hac etmek isteyen kimse acele etsin. Olur ki hastalanır veya binek hayvanı kaybolur ya da hacca gitmesini engelleyen bir ihtiyaç ortaya çıkar. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Allah Resulü'nün ashabı zaman zaman kendi aralarında toplanır, tecrübe ettikleri, öğrendikleri ve bildikleri şeyler hakkında birbirleriyle istişarede bulunurlardı. Yine bir gün böyle bir mecliste ilim, bilgi ve onun aktarımı hususunda konuşuyorlardı. Sahabiler bu konuda bildiklerini ve işittiklerini şöyle dile getirdiler.
1: Çok açık söylüyorum, bu bir yanlış, hem de büyük bir yanlış. Bilgiyi gizlemek de ne demek? Hakkı ve hakikati örtmeye çalışmak değil mi bu?
2: Evet, kesinlikle öyle. Bilgiyi saklamak bencilce bir davranış.
1: Değil mi? Bilgi sahibi biri konuşması beklenen yerde susarsa, konuşmaya ve derdini anlatmaya her zamankinden daha çok ihtiyaç duyacağı ahirette ne yapacak ha? Nasıl yüz bulacak o zaman konuşmaya?
2: Haklısın. Bu bana da doğru gelmiyor. Hatta size şunu söyleyebilirim ki, Resulullah da bunun doğru olmadığını söyledi.
3: Öyle mi?
2: Evet.
3: Ne dedi Resulullah? Ne söyledi bu konuda?
2: Yine böyle bir meclisteydik. İlim ve ilim adamları hakkında konuşuluyordu. Allah'ın Resulü ilmin öneminden ve öğretilmesinin gerekliliğinden bahsetti. Sonra da her kim bildiği bir konuda kendisine danışılır da onu gizlerse kıyamet günü ağzına ateşten bir gem vurulur dedi.
1: Ya demek böyle dedi.
2: Evet, bunu orada olan herkes duydu. Abdullah da oradaydı. Değil mi Abdullah?
4: Evet, Ali doğru söylüyor. Ben de oradaydım.
3: Peki Abdullah, sen söyle. Sen aramızda ilme en düşkün olansın. Okuma yazma biliyorsun. Resulullah'tan işittiklerini de yazıyorsun. Konuşmadan evvel düşünür, tartar ve lafını öyle söylersin. Tamam, bana da bencilce geliyor ama insan bildiğini paylaşmasa ne olur ki? Kime ne zararı olur?
4: O zaman bilgi sahibi olmanın kime ne yararı olur peki?
3: Doğru. Kimseye bir faydası olmaz ama varsın olmasın ne olacak? Yani ben senin bildiğini bilmesem ne kaybederim ki?
4: Hep kayıp ve zarar eder miyim diye düşünürsen hiçbir yanlışa, hiçbir kötülüğe sana dokunmadığı sürece dur demezsin, diyemezsin. Bir toplumda herkes böyle düşünürse en küçük iyilik bile karşılıksız yapılmaz hale gelir. Bana ne zarar olur diye düşünmek, zamanla herhangi bir işin bana, sadece bana yararı ne olur diye düşünmeye götürür insanı. O zaman ne bir çocuk bir büyükten merhamet görür, ne de bir yaşlı bir küçükten saygı.
1: Abdullah haklı.
2: Bence de haklı.
4: Sahip olduğu bilgiyi paylaşmayan, tecrübelerini toplumun yararına sunmayan kişi bencilce davranmış olur.
3: Şimdi anlamaya başladım seni Abdullah.
4: Ayrıca ilmi diğer insanlardan gizlemek bir güvensizliktir. İnsanlar arasında güven kaybolursa samimiyet de kaybolur. Oysa insanların kalplerini birbirine yaklaştıracak, samimiyeti sağlayacak şekilde davranmak gerekir. Zira ben Allah'ın elçisinden Talk bin Ali'nin bahsettiğinin haricinde başka bir söz daha işittim.
1: Ne buyurdu Allah'ın elçisi?
4: O şöyle dedi: sadakanın en faziletlisi Müslüman kişinin öğrendiklerini Müslüman kardeşine öğretmesidir. Sanırım bu söz bilgi konusunda nasıl davranmamız gerektiğini yeterince açıklıyor.
3: Bu sefer seni gerçekten anladım Abdullah.
4: Anlayışlı kardeşim benim.
2: Teşekkürler Abdullah. Söylemek istediklerimizi en güzel haliyle ifade etmeyi gerçekten çok iyi beceriyorsun.
1: Resulullah'la vakit geçirince böyle oluyor demek ki.
3: Çok da güzel yazı yazıyor ha. Ne yazdığını anlamıyorum ama çok güzel görünüyor. Artık bana da okuma yazma öğretir. Öğretirsin değil mi Abdullah?
4: Bunu bir düşüneyim ben.
3: Abdullah?
4: Öğretirim, öğretirim tabii ki canım kardeşim benim.
3: Ben de sana güreş öğretirim. Gel hemen öğreteyim istersen.
4: Aman aman, kalsın bir tarafım kırılmasın.
3: Gel yahu, bizimle sadakamız olsun bakalım. Gel, gel hadi.
5: Hadislerin hikayeleri.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Hiç şüphesiz bizim gördüklerimiz Allah'ı idrak edemez, kavrayamaz. Fakat O bizi görüp idrak eder. Bunun sırrı Hazreti Musa ile Tur Dağı vakasında saklı. Mana alemi fikir ve düşünce gibidir. Suret alemini düşünceden meydana gelen ses ve söz bil. Bu ses ve söz düşünceden doğdu. Fakat düşünce denizinin nerede olduğu bilinmez. Hoşuna giden bir söz seni heyecanlandırdığı, sana manevi bir zevk verdiği zaman işittiğin söz dalgasının güzelliğini hissedersin de onun kopup geldiği mana denizinin çok yüce, çok hoş bir deniz olduğunu anlarsın. İlahi bilgi düşünce dalgaları halinde belirdi. Önce ses ve söz haline girdi. Bu ses ve söz de kelimeler, cümleler şekline girip suret bağladı. Böylece sözden bir şekil, bir suret meydana geldi. Söz dalgası önce kulağımıza çarptı, etkisini yaptı, sonra söndü, ölüp gitti. Kendini yine geldiği denize götürdü, görünmez oldu. Şu görünen suret alemi, suretsizlikten yani mana aleminden meydana geldi. Sonra yine oraya döndü. Gerçekten de biz yine ona dönenlerdeniz ayeti bu hakikati söyledi. Şu halde insan her lahzada bir göz açıp kapamada ölüyor, tekrar diriliyor. Hazreti Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de dünya bir andan ibarettir diye buyuruyor. Cümle alem her an yok olur gider, sonra tekrar varlık alemine dönüp beka şeklinde görünür. Alemin varlığı daima gidip gelmededir. Tek nefes bile bu haldedir. Düşüncemiz Hak tarafından havaya atılmış ok gibidir. O nasıl olur da havada durabilir? Uçar gider, yine Hakk'a ulaşır. Her nefeste dünya ve dünyada bulunan her şey yenilenir. Adeta her an ölür ve dirilir. Fakat biz onu hiç değişiklik olmadan duruyor görürüz de, bu yenilenmeden haberimiz bile olmaz. Ömür ırmak gibi yeniden yeniye gelir, akar gider, yenisi gelir. Fakat biz bu akışı kesintisiz olarak görürüz. Ucu yanmakta olan bir sopayı eline alsan da hızlı hızlı sağa sola oynatsan, göze durup duran kesilmeyen bir ateş çizgisi gibi görünür. Ömür de pek tez akar gider de bu yüzden devamlı duruyormuş gibi görünür. Bu ömür uzunluğu, bu sürüp giden zaman yaratılışının süratindendir. Cenab-ı Hakk'ın yeniden yeniye ve hızlı yaratması ömrü böyle uzun ve daimi gösteriyor. Bütün bunlara akıl ermez. Ey can, bu alemin direği gaflettir. Akıllı olmak, her şeye akıl erdirmek bu dünya için afettir. Akıllılık o manevi cihandadır. Oradan gelen gerçek akılla akıllansak bu dünya gözümüzde çok küçülür, alçalır. Oradan gelen akıl güneştir. Hırs ise buzdur. Akıllılık su, bu dünya ise kirdir. Bu dünyada insanlar büsbütün kine ve hasede kapılmasınlar, ahlaklarını büsbütün bozmasınlar diye mana aleminden arada sırada azıcık da olsa akıl damla damla sızar durur. Eğer gayb aleminden gelen o akıl sızıntısı artsa, çok fazla olsa, bu dünyada ne hüner kalırdı ne de ayıp.

0: Hayat bu. Bazen güneşli, bazen yağmurlu, bazen sükunet, bazen vaveyla. Hayat bu. Birden başlar bazen ve başladığı gibi bitiverir ansızın. Biz bu hayatın soluğu, sade ve sakin sesiyiz. Siz bizi dinlerken biz de sessizce sizi dinlemekteyiz. Diyanet Radyo.
1: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Selman Tuna'nın moderatörlüğünde Gençler Soruyor, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 17'de Diyanet Radyo'da.

Tarih ne çok alimi barındırır, gizli bir hazine gibi. Bu alimler ki insanlığa yol göstermiş, aklın ışığını kalemin gücüyle birleştirmiş. Kimi ilimde ilerlemiş, kimi hikmette söz söylemiş, kimi de bilgelikte çağları aşmış. Hakikat yolunda attıkları adımlar, arkalarından nice insanı hakikat peşine sürüklemiş. Geçmişin ilim erbabı olan alimleri öğrenmek için iz bırakanlarda buluşalım. Kübra Erdem'in hazırlayıp Mehmet Zeyd Yıldız'ın sunduğu İz Bırakanlar her cumartesi saat 15'te Diyanet Radyo'da.

Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.
1: Erzurum Bilalkent'ten Mehmet Daldal. Çocuklarım Nebi Yasir ve Mustafa Akif ve kıymetli eşim Kevser için Kemal Faruk'tan Güzel'e selam inatçısını bütün Diyanet Radyo dinleyicilerine armağan ediyorum.

Hayırlı sabahlar Diyanet Radyo. Ben Sivas'tan Kübra. Sevdim seni mabuduma ilahisine, Nevşehir'deki Ayşe anneme, Tarık abime ve bütün aşıklara armağan ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum.

Selamünaleyküm. Mahir Zahim'den Nur-u Nebi ilahisini kızım Süheyla ve bütün Diyanet Radyo dinleyenleri ve çalışanları için istiyor. İyi yayınlar diliyorum.

Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar diliyorum. Arzuhal isimli parçayı Ömer Karaoğlu'ndan bütün sevdiklerime, aileme ve bütün Türkiye'ye armağan ediyorum. Şimdiden teşekkür ediyorum.

Selamünaleyküm. Mescid-i Aksa'yı gördüm mü şimdi ilahisini? Diyanet Radyo dinleyenleri ve bütün Müslümanlar için istiyor. İyi yayınlar diliyorum.

Selamünaleyküm Diyanet Radyo, Daha Senden Gayrı eserini Diyanet Radyo dinleyenleri ve Diyanet Radyo çalışanları için istiyorum. Hayırlı günler, iyi dinlemeler.

Selamun aleyküm sevgili Diyanet Radyo dinleyicileri. Fatih Koca'dan Ne Zaman Anarsam Seni eserini sevgili çalışma arkadaşlarıma armağan etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

Aile, insanın dünyadaki cenneti. Amir bin Sa'd bin Ebi Vakkas babasından şunları nakletmiştir. Veda haccı senesi hastalığımın artması üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni ziyarete geldi. Mal varlığımı sadaka olarak dağıtmak istediğimi söyleyince Resulullah şöyle buyurdu. Allah'ın rızasını umarak ailen için yaptığın her harcamadan muhakkak ecir alırsın.

eşinin ağzına koyduğun bir lokmadan bile. Bitkisiyle, hayvanıyla, yeryüzünde her varlığı dişi ve erkek olarak yaratan Rabbimiz, varlıkların en değerlisi olan insanı da kadın ve erkek olarak yaratmıştır. İnsanı erkek ve dişi eşler olarak dünya hayatına yollamıştır. Birbirlerine karşı kuvvetli bir sevgi ve merhamet lütfetmiştir. Peygamberimizin ifadesiyle onlar birbirlerinin benzeridirler. Allah Teala, onlar sizin için birer elbise, siz de onlar için birer elbisesiniz buyurarak kadın ve erkeğin birbirlerini korumaları gerektiğini hatırlatmıştır.

Rabbimiz erkek ve kadına evlenerek bir yuvayı paylaşmalarını tavsiye eder. Peygamberimiz, ben namaz da kılarım, uyurum da, oruç da tutarım, tutmadığım da olur. Kadınlarla da evlenirim. Her kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir buyurarak evliliğin kendi sünneti olduğunu ısrarla söylerken hem bu tavsiyeyi pekiştirir hem de onun hayat tarzını reddedenlere ikazda bulunur. Kuşkusuz evlilik insana sükunet aşılayan bir nimettir. Kalabalıklar içinde yalnız kalmış bir gönlü ancak bir eş şad edebilir. Sevginin en özelini, sıcak, müşfik dost elini, hayatı yaşanılır kılan paylaşımı ancak bir eş sunabilir insana. Diğer yandan evlilik, bedenin haramdan korunacağı bir barınaktır. Bu sebepledir ki Peygamber Efendimiz, namuslu bir birliktelik yaşamaya niyetlenip aile kurmaya çabalayanlara Allah'ın mutlaka destek olacağını müjdeler. Zira evlilik sayesinde sadece iki beden korunmaz, bütün toplum arı bir nesle sahip olur. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de aile birliğinin kurulmasının ardından hayatın akışına ayak uydurması için insana öğütler verir. Aile olmanın hayata güvenle bakan ve geleceği şekillendiren yüzünü tanıtır ona. Öncelikle aile olmanın ne anlama geldiğini kavramasını ister. Bir duygu ve fikir birlikteliğiyle oluşmuş nice aileleri örnek verir. Kötülük yolunda birbirine benzeyip ortak işler yapan ve kendisini unutanlara azabı hatırlatırken, dost olan ve iyilikte yardımlaşan erkek ve hanımlardan övgüyle ve müjdeyle bahseder. İmran ailesini hayırla yad ederken, Ebu Leheb ailesini ateşle nasıl cezalandıracağını anlatır. Aile, hayırlı evlatlar isteyen bir yuvadır. İnsan soyunun geleceğe temiz ve pak olarak taşınabilmesi için de aile zorunludur. Yavrusu olunca kadın anne olur. Onu bağrına bastığı an öylesine şefkat doludur ki, Rabbin kullarına karşı merhametini hatırlatır Peygamberimize. Taşıdığı, doğurduğu, doyurduğu bu küçük canı kendisine tercih eder ve ondan ayrılmaya dayanamaz. Öyle bir bağdır ki aralarındaki bu bağı koparanları şiddetle uyarır Peygamberimiz. Anne ile evladının arasını ayıranın Allah da kıyamet günü sevdikleriyle arasını ayırır. Ve öyle bir an gelir ki anne ağzına atmak üzere olduğu hurmayı kendisinden isteyen yavrularına kıyamayıp bölüşür de bu davranışıyla cenneti kazanır. Anne fedakardır, emeğinin hesabını tutmaz, sevgi doludur, yüreğinin kapısını kapamaz, affedicidir, kucağından geri çevirmez. Annenin adımları cennete öylesine yakındır ki, Peygamber Efendimiz ona hizmeti cihad olarak adlandırmaktan çekinmez. Aynı dini paylaşmasalar bile inanan bir evlattan annesine sırt dönmemesini, ona karşı izzet ve ikramda kusur etmemesini bekler. Çünkü anne, Peygamberimizin dilinde kendisiyle güzel bir ilişki kurulmasını en çok hak eden kimse konumundadır. Sevgili Peygamberimiz, Allah'ın annelere isyanı haram kıldığını söylerken, anlamsız tartışmalardan ve sonu gelmeyen husumetlerden anneyi korumak ister.

Ve yavrusu olunca baba olur erkek. Artık kıyamete kadar onun adıyla anılacak ona ait bir can vardır. Ailenin senin üzerinde hakkı var diye uyaran peygamberin kendisine yüklediği sorumluluğu yerine getirebilmek için çırpınmaya başlar. Bir taraftan eline geçen nimeti kendisi faydalandıktan sonra önce ailesiyle bölüşmeli ve evine iyilik taşımalıdır. Diğer taraftan her türlü kötülüğü yuvasından uzak tutmak için çabalamalı, bu uğurda canını bile verse şehit olacağı müjdesini kulak ardı etmemelidir. Ailesinin işlerini bizzat üstlenen yüce peygamberi örnek edinen babanın çalışması karşılıksız kalmaz elbette. Resul-i Ekrem, Allah rızasını umarak ailen için yaptığın her harcamadan muhakkak ecir alırsın. Eşinin ağzına koyduğun bir lokmadan bile sözleriyle babanın bu çalışmasının mükafatlandırılacağını müjdeler. Ama mesuliyet sadece ev halkının karnını doyurup sırtını giydirmekle bitmez ki. Kendisinden sonra evlatlarını başkalarına el açacak kadar perişan bir konumda bırakmaması istenen baba, aynı zamanda onları huzuru besleyen hayırlı birer fert olarak yetiştirip topluma sunmalıdır. Efendimizin ifade buyurduğu üzere hiçbir baba çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır. Aile için baba aynı zamanda saygıdır, güvendir, rahmettir. Peygamberimizin öğüdüyle eve girerken selam verip bereketi davet eden bir babanın nezaketi merhametin de ilk adımıdır. Aynı şekilde ev halkı arasında adaleti gözeten insaflı babayı kıyamet günü Allah nurdan koltuklara oturtacaktır. Efendimiz babaların duasının mutlaka kabul olunacağını bildirmiştir. Anne ve babanın elinde çocuk nadide bir emanettir. Bugüne aitmiş gibi görünse de aslında yarınlar için hazırlanması gereken bir emanet. Hassas, kırılgan, ilgiye ve sevgiye ihtiyacı hiç bitmeyen bir candır. Bir imtihandır yavru. Sonuçta büyük mükafatı kazanmak isteyenin hayli emek sarf etmesini gerektiren bir imtihan.

anne baba bebek dünyaya geldiğinde kız erkek ayrımı yapmak gibi cahiliye adetlerinden uzak durarak onu ilahi bir lütuf olarak görmelidir. Kızı olunca öfkeden yüzü kapkara kesilen ama oğlu olunca bayram eden kara cahillerden olmamalıdır. Bu nimeti bahşeden Rablerine şükürlerinin nişanesi olarak anne babalar akika kurbanı kesebilir, ona güzel bir isim verir ve böylece onun hayatının ilk günlerine bereket dolu dualarla başlamasını sağlayabilirler.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

ehliyle ol. Onlardan hem lütuflar, ihsanlar elde et, hem de manevi güç kazan, ilahi muhabbetle genç ve dinç kal. Şu ten içinde bulunan ruh, manadan, aşktan habersizse, o kın içindeki tahta kılıç gibidir. O tahta kılıç kınında bulundukça, görünüşte kıymetli, işe yarar sanılır. Dışarı çıkınca ancak yanmaya yarar. Tahta kılıçla sakın savaşa gitme. Önce onu bir gözden geçir, onun ne olduğunu anla ki işin ağlayıp inlemeye varmasın.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 16 Mayıs 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 29 Zilkade 1447. Rumi takvime göre 3 Mayıs 1442. Tarihte bugün, Osmanlı Devleti'nin 36. ve son padişahı Sultan Mehmet Vahdettin'in vefatı, 1926. Arka sayfa, günün konusu, hac kimlere farzdır? Hac ibadeti İslam'ın 5 temel esasından biridir. Müslüman olmanın gerektirdiği ibadetlerdendir. Hac, sağlık, servet ve yol emniyeti yönünden hac etme imkanına sahip, hür, akıl sağlığı yerinde ve bülü çağına erişmiş Müslümanlara farzdır. Kendisine hac farz olan bir kimse geciktirmeden bu farzı yerine getirmelidir. Hac yolculuğuna katlanamayacak ya da fiilen hac edemeyecek derecede hasta olanlarla yaşlılar, hac kendilerine farz olsa bile edayla yükümlü değildirler. Bu durumda onlar kendi yerlerine bedel göndererek hac yaptırırlar. Hacca yazılıp da kurada ismi çıkmayan veya yurt dışına çıkışla

0: Hadis. Hac etmek isteyen kimse acele etsin. Olur ki hastalanır veya binek hayvanı kaybolur ya da hacca gitmesini engelleyen bir ihtiyaç ortaya çıkar. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.
0: Reklam.
2: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
0: Reklam.

0: Hayat birbirinin içine geçmiş hikayelerin örgüsü gibidir. Hepsinin ayrı rengi, ayrı dokusu vardır. En güzeli de bu yaşamların bir araya geldiğinde oluşturduğu muhteşem ahenktir. Bu ahengin seyrine birlikte çıkmak güzel olmaz mı? Hayatlarımızda iz bırakmış zarif şahsiyetlerin dilinden kendi hikayelerini dinlemenin keyfini sunuyoruz sizlere. Sıcacık bir çay ya da kahve eşliğinde konuklarımızın teknesinde kendi deryalarına yelken açıyoruz. Bambaşka yollardan geçmiş, geçerken heybesinde hatıralar biriktirmiş konuklarımızla sizleri de sohbete bekliyoruz. Misafirimiz Var programının bu haftaki konuğu Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşkın. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp sunduğu Misafirimiz Var her cumartesi saat 21'de Diyanet Radyo'da. Kamu spotu.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafikadan sattım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Kamu spotu.

Şam'da en son vefat eden sahabi olarak bilinen Ebu Umame el-Bahili, Hazreti Peygamber'le birlikte çıktıkları bir askeri yolculuktan söz eder. Anlattıklarına göre bu birlik, bu sefer esnasında bir mağaranın önünden geçer. Birlikteki sahabilerden biri mağaraya girer, orada bir ibrik su ile biraz da yeşillikten ibaret bir miktar azık görür. Belli ki birileri burada uzlet hayatı yaşamaktadır. Kendisi de terki dünya eleyip bu mağarada kalmayı ve az miktarda yiyecek ve içecekle idare etmeyi bir an içinden geçirir. Acaba Allah Resulüne bu isteğimi iletsem kabul eder mi diye düşünür. Ve hiç beklemeden bu fikri Hazreti Peygamber'e açar. İslam peygamberi ise onun bu düşüncesi karşısında, ben ne Yahudilik ne de Hristiyanlıkla gönderildim. Ben ancak hanif ve kolay olan bir dinle gönderildim. Muhammed'in varlığını elinde tutan Allah'a yemin olsun ki, Allah yolunda sabah ya da akşam vakti çıkılacak bir yolculuk, dünya ve dünyadaki her şeyden daha hayırlıdır. Müslümanlar arasında yer almanız, tek başınıza uzlette kılacağınız 60 senelik namazdan daha hayırlıdır buyurmuştur. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir.

Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Dinim İslam. Temel bilgiler.
1: Merhabalar, sevgiler, saygılar değerli dostlar. Diyanet Radyo'ya Din ve Hayat programına hoş geldiniz. Ben Uğur Subaşı, radyonuzdayım. Dinim İslam adlı eserimizi kulaklarınıza ulaştırmak için buradayım. Sevgili dostlar, bugün kader ve kaza ile ilgili konuşmaya devam edeceğiz. Bugün kaderle ilgili bazı kavramlarla ilgili konuşacağız. Tevekkül. Tevekkül, Allah'a dayanıp güvenme, başkasına değil, sadece Allah'a güvenme, elinden gelen her şeyi yaptıktan sonra sonucunu Allah'a bırakma, çalışıp çabalarken Allah'ı daima yanında bilme, Allah'a güvenip sonuçtan endişe etmeme, sonucu Allah'tan ve yalnız Allah'tan bekleme, Allah'ın takdir edeceği sonuç ne olursa olsun buna razı olma ahlakıdır. Tembellik, umursamazlık, lakaytlık, sorumsuzluk, boş vermişlik, adamsendecilik, uyuşukluk anlamlarına gelmez. Tevekkül sahibi bir kul, bir iş yapmaya karar verdiğinde harekete geçer. Elinden geleni yapar, işi bitirir, sonucu Allah'a bırakır ve huzurla bekler. Bundan sonra sonuç ne olursa olsun, bunun Allah'tan geldiğini bilir ve başına gelene razı olur. Rızık sevgili dostlar, Rabbimizin canlılara yiyip içmek ve yararlanmak için verdiği her şeydir. Her türlü yiyecek, içecek, giyecek, kullanılan eşya, mal, mülk, para, mücevher ve servet, çoluk çocuk ve eş, faydalanılan yetenekler, bilgi ve hikmet, gönüllerin ve vücudun her türlü gıdası, en küçüğünden en büyüğüne kadar yararlandığımız her şey rızık kapsamında değerlendirilebilir. Yegane rızık verici Allah'tır. O herkesin rızkını ayrı ayrı verir. Vereceği şeyleri bazen göklerin ardından, bazen yerin altından, bazen denizin bağrından, bazen de başka kullarının elinden ulaştırır. Kime ne kadar ve nasıl dilerse o şekilde verir. Ancak kulların da çalışıp çabalayıp kendi rızıklarını helal yoldan kazanmak için gayret göstermeleri gerekir. Allah kullarının gayretini değerlendirir. Kaderle ilgili bir diğer kavram başarı sevgili dostlar. Herhangi bir işte başarılı olmak isteyen kul çalışır, gayret gösterir. Ama sonunda başarıya ulaşabilmesi ancak Allah'ın isteğiyledir. Başarıya ulaşmak için mutlaka gayrete ihtiyaç vardır. Ancak bir konuda gayret göstermiş olmak, istediğimiz sonuca ulaşabilmemizi garantilemez. Eskilerin dediği gibi, gayret bizden, tevfik yani başarıyı nasip etme Allah'tan. Kaderle ilgili bir diğer kavram, afet ve hastalık. Allah'ın kullarını imtihanının farklı şekilleri vardır sevgili dostlar. Hastalıklar ve musibetler de eğer Allah'a güven ve teslimiyet içinde karşılanır ve gereken davranışlar sergilenirse Allah'a yaklaştıran, günahları azaltan ve arınmaya vesile olan imtihanlardandır. Bütün afet ve hastalıklar Allah'ın takdiriyle gerçekleşir. Ancak afet ve hastalıkları engellemek için gerekli tedbirleri almak da kulun görevleri arasındadır. Tedbirsizliklerden kaynaklanan sorunları "Ne yapalım, kaderimizde varmış. Allah böyle takdir etmiş." gibi cümlelerle geçiştirmek doğru bir kader ve tevekkül anlayışı değildir. Bu cümleler ancak gerekli bütün tedbirler alındıktan sonra yine de başa gelen musibetler için yerinde ve haklı olabilir. Böyle bir durumda mümine düşen teselli ve destek kaynağı olarak yine Rabbimize sığınmak ve her şeyin onun takdirinde olduğuna iman etmektir. Yüce Rabbimiz şöyle buyurmakta: "Gökten de, bereketli bir su indirip, onunla kullar için rızık olarak bahçeler ve biçilecek taneler, ekinler ve birine girmiş kat kat tomurcukları olan yüksek hurma ağaçları bitirdik ve böylece onunla ölü bir beldeye hayat verdik. İşte dirilip kabirlerden çıkış da böyledir. Bugün sizlerle paylaşacağımız son kavram ecel. Bir kimsenin ölümü, o kimse için takdir edilen ömrün bitmesiyle gerçekleşir. Bunun nerede, ne zaman, nasıl olacağını hiç kimse bilemez. Ecel ne bir an öne alınabilir, ne de bir an geriye bırakılabilir. İnsanın hastalanıp yatakta ölmesi de, depremde duvar altında kalması da, denizde boğulması da, düşmanı tarafından vurulması da eceliyle ölmesi demektir. Kulun ecelini belirleyen ve takdir eden sadece Yüce Rabbimizdir. Hazreti Ali'ye düşmanlarının kendisini öldürebileceği söylendiğinde o, ecelin insanı ölümden koruyan sağlam bir kalkan olduğunu belirtmişti. Öyle ya, eceli gelmeden kimse kimseyi öldüremez. O zaman ölüm korkusuyla yapacağından geri durmak niye? Sevgili dostlar, bugün kader ve kaza konularıyla ilgili konuştuk. Din ve Hayat programında olduğunuz Diyanet Radyo'ya kulak verdiğiniz için hepinize canı gönülden teşekkür ederim. Bir sonraki Din ve Hayat programında görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.
0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: Hüsnü Hal.
1: İnsan en büyük yükü kendisi olan bir varlık. Kendi yükünden kaçmak için neler neler yapmıyor ki insan. Güneşli bir günde çölün tam orta yerinde kendi gölgesinden kaçmaya çalışıyor nefes nefese. Telaşla sağa sola koşturuyor, beyhude yere kendini yoruyor.

ellerini yüzüne kapatıyor ve gözlerini yumuyor. İnsanın en büyük yanılgılarından biri de bu. Görmediği tarafından görülmediğini sanmak. Kendisi görmeyince her şeyi gören ve işitenin de kendisini görmediği zannına kapılabiliyor insan. Ne büyük bir yanılgı. Oysa bütün varlık binbir renk ve desenle ipek bir halı gibi dokunmuş ve insanın ayakları altına serilmiş. Yıldızlar incecik mavi bir tüle inci taneleri gibi serpiştirilmiş ve insanın başı üzerine kondurulmuş. İlahi kudret çağlıyor dört bir tarafta. Buluttan yağmur iniyor. Kupkuru toprağın damarlarına can yürüyor. Kar taneleriyle bembeyaz bir yorgan gibi örtülen yeryüzü bahara yemyeşil uyanıyor. Bu aşinalık mı acaba insanı kör eden? Her gün gördüğüne bu denli alışmak, varlığına şaşırmamak başka nasıl izah edilebilir ki? Biz varlığımızın körleri, yokluğumuzun feryat edenleri değil miyiz? Kapatıveriyoruz gözlerimizi, tıkayıveriyoruz kulaklarımızı. Böylelikle yok sayıyoruz görmediklerimizi ve duymadıklarımızı. İnsan an geliyor, sadece etrafını değil, kendini bile yok sayıyor. İnsanın en büyük kavgası kendisiyle. Yoksa ne her sabah güneşi gökyüzüne taşımak, ne de bulutları toplayıp yağmur yağdırmak gibi bir yükümlülüğü var. İşittiğine iman etmek ya da isyan etmek arasında seçimini yapmakla meşgul insan. Asırlardır yaptığı şey bu. Temiz havayı ciğerlerine çektiği ilk günden beri yaptığı şey. Yeryüzüne ayak bastığı ilk andan beri yaptığı şey. İlk tohumu ektiği, ilk yağmuru gördüğü ve ilk lokmayı yediği zamandan beri yaptığı yegane şey bu. Ya her zerrede deveran eden ihtişamlı yaratılışın zihni ve kalbi parıltıları içinde ruhunu gezdiriyor ya da aklıyla cedelleşip kalbine küsüyor. Seçim insanın kendi elinde. Ya gezdirecek ruhunu yıldızların ötesinde ya da hapsedecek kendini karanlık kuyuların en dibine.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

İnsanların kutlusu, yükseldikçe iyileşir, kötülüğü bırakır, iyileştikçe yükselir. Şunu açık olarak bil ki, yaşlandığı halde nefsine uyarak onun peşinden koşan ne talihsiz kişidir.

Hak getirmiş seni kendin bilesin. Ta ona can ile kulluk kılasın. Zikrü fikrin hemen Allah olsun. Meşhedin ol ulu dergah olsun. Allah seni kendisini bilmen için ve ona candan kulluk etmen için yarattı. Dilinde ve gönlünde daima Allah olsun. Uğruna can verdiğin yer yine Allah'ın yüce huzuru olsun.

0: Hayat bu. Hayat bu. Bazen güneşli, bazen güneşli, bazen yağmurlu, bazen sükunet, bazen vaveyla. Hayat bu. Birden başlar bazen ve başladığı gibi bitiverir ansızın. Bitiverir ansızın. Biz bu hayatın soluğu, sade ve sakin sesiyiz. Siz bizi dinlerken biz de sessizce sizi dinlemekteyiz. Diyanet Radyo. Kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

kadim mısralar. Divan edebiyatımızın tüm güzelliklerini sizlerle buluşturuyor, gazeller, mesneviler, kasideler bizlere neler anlatıyor, hep birlikte öğreniyoruz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Ali Bektaş'ın seslendirdiği kadim mısralar her gün Diyanet Radyo'da.

0: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.
1: Hanımlar, beyler, kıymetli gençler, Diyanet Radyo Abidin Özkan stüdyosundan selamlıyoruz sizleri. Sizlerin sorularıyla çıktık yola ve yol almaya devam ediyoruz. Sorulan sorulara verilen cevaplar belki de sorandan çok duyana tesir etti, kim bilir. Siz de sorularınızı zihninize saklamak yerine bize gönderin. Nasıl bir hayra vesile olacaksınız bilinmez. Sorularınızı bilgi@diyanetradyo.com e-posta adresine gönderebilirsiniz. Sizin temsilciniz ben Selman Tuna, sizin adınıza sorularınızı sormak için hazırım ve sizden gelen soruları cevaplamak, hissiyatınıza tercüman olmak üzere başkanlık müşaviri Doktor Sayın Ulvi Ata Hocam da hazırlar. Hocam nasılsınız?
2: Elhamdülillah Selman'ım, sizleri sormalı.
1: Hamdolsun, iyiyiz, iyiceyiz. Malum mevsim artık kurban mevsimi ve bugünlerde vekaletle kurban meselesi sık sık duyulduğu için soru bu yönde. Kişi şöyle sormuş, bu konuda bazı arkadaşlar farklı düşüncelere sahip. Tanıtımlar, reklamlar çıktığında bu konu tekrar açılıyor ve arkadaşı ısrarla bunun modernitenin bir dayatması olduğunu, zamanla kurban kesmenin tamamen vekalet yoluyla olacağını iddia etmiş. Bu konuya bir açıklık istemişler.
2: Evet.
1: O kültürü, değeri kaybeder miyiz? Ama bir taraftan onunla yoksullara yardımı çok hızlı eriştirmiş oluyoruz. Yorumunuzu merak ederiz, buyursunlar.
2: Önemli bir soru gerçekten. Evet. Onun da açıklığa, evet, kavuşması lazım. Bir kere Selman Bey, vekaletle kurban kesmenin o soru sahibinin arkadaşının iddia ettiği gibi modernitenin Müslümanlara bir dayatması olduğunu söylemek yüksek bir iddia. Modernitenin bunda bir etkisi var mıdır diye sorsak, bunu sosyolojik bir tahlil ettiğimizde muhtemelen kısmen etkisi olabileceğini tespit ederiz diye düşünüyorum. Çünkü moderniteden murat nedir? İşte gelenekten ayrılıp sıyrılıp kopup sürekli yenilenmeyi ve tırnak içinde söylüyorum, sözde aydınlanmayı savunan, özellikle 17-18. asırdan sonra batıda çıkıp dünyaya bir şekilde salgın haline dönüşen bir düşünce akımından söz ediyoruz modernite deyince, değil mi? Tabii beni sevindiren şu Selman Bey, aile içinde, arkadaşlar arasında, gençler arasında kurban kesmenin dinimizdeki yeri üzerine sohbet edilmesini ben anlamlı buluyorum.
1: Eyvallah.
2: Bu kardeşimiz, genç bir kardeşimiz bize bu sorusunu emanet eden, vekaletle kurban kesmenin artık giderek arttığından demek ki böyle bir kanaata sahip olmuş. İleride hiç kendi kesen neredeyse kalmayacak. Tamamı belki vekaletle kesilecek diye bir endişeyi de dile getiriyor, değil mi? Burada ben dini bir hassasiyeti de seziyorum.
1: Evet.
2: Dini bir hassasiyet var. Belki şöyle de bir kaygı olabilir. Vekaletle kurbanla kurbandan maksat hasıl oluyor mu? Yüce Mevla'nın, dinimizin bizden istediği Allah için kurban kesmede hasıl olacak ferdi ve cemiyet açısından dünyevi faydalar, sadece maddi faydalar değil, yani fakirlerin, ihtiyaç sahiplerinin böylelikle bir miktar da olsa ete ulaşılmasını sağlamanın ötesinde kan akıtarak Allah'a yaklaşmak. Bu insanlık tarihi kadar kadim bir ibadetten bahsediyoruz, değil mi? Hazreti Adem'in çocukları Habil ve Kabil'in bile kurban kestiğine dair ve bu kesilen kurbanların acaba kabul olup olmadığına dair,
1: evet,
2: endişelerinden söz ediyoruz zaman zaman, değil mi?
1: Hı hı.
2: İnsanda ne var? Kabul olması arzusu var, isteği var. Bütün ibadetlerinde herhalde temel başlığı bu olsa gerek, değil mi? Yoksa onun dışında yapılanlara ibadet diyemeyiz.
1: Tabii.
2: Evet. Belki sonunda söyleyeceğimi önceden söyleyeyim izninizle tekrar. Vekaletle kurbanın kesilmesinde İslam fıkhı açısından bir sorun yok. Kardeşlerimiz şu anda kurban hazırlıklarındalar. Vekaletle kurbanlarını kesmek için seçimlerini yapabilirler. Doğrusu ben kendi seçimimi burada rahatlıkla ifade etmek isterim. Çünkü süreçlerin tamamında bulunduğum için, evet, mevcut uygulamalar içerisinde beni tatmin eden ve gönül hoşnutluğu ve rahatlığı içerisinde emanet edilebileceğini düşündüğüm Diyanet İşleri Başkanlığımızla Türkiye Diyanet Vakfı'nın müştereken yürüttüğü ve neredeyse yüzü aşkın ülkede de icra ettiği bir faaliyetten söz ediyoruz, evet, değil mi? Oraya kardeşlerimiz bu emanetlerini bırakabilirler. Ama burada bir şeyin altını çizmek istiyorum. Benzer kaygıları bu soru soran ve o soruda tartışmaya ortak olan kardeşimizin endişelerini hemen hepimizin duyması lazım, hissetmesi lazım. Bazı bilgilerimiz bizim, dini bilgilerimiz Selman Bey, kitabi olmaktan çok tecrübidir, uygulamalı bilgilerdir. Evet. Çocuk ailede gözünü dünyaya açtığından itibaren Allah kavramını duyması, kıble, şehadet, ezan, abdest, namaz, efendim dualar, değil mi? Bunun yanı sıra farz, vacip, sünnet kavramları, ailede kurban heyecanı, bayram heyecanı, değil mi? Öncesindeki hazırlıklar, evet, esnasında yaşanan, evet, ve doğruya ulaşan duygular. İnsanı, dindarlığını inşa eden önemli unsurlardan birisidir bu. Kitaptan okursunuz, videodan seyredersiniz, haberlerden dinlersiniz. Bunlar da etkilidir. Bunların etkisi ama ailede yaşanan, bizzat içine, içinde bir özne olarak, kurbanını görerek, onun kıbleye yönelip yatırıldığını gözlemleyerek, tekbirlere iştirak ederek,
1: evet,
2: ve onun kemal-i edeple, hürmetle, tazimle kesilip ihtiyaç sahiplerine, eşe, dosta, aileye ikram edilmesinde özne olmak, rol almak şüphesiz hem bireysel anlamda, değil mi, psikososyal tahlil yaptığımızda, hem de sosyolojik anlamda, cemiyet, toplum anlamında bizim ölçebildiğimiz ve ölçemeyeceğimiz nice unsurlar vardır. Ben mesela bu vekaletle kurban tanıtım programlarında şu cümleyi kullandığımı hatırlıyorum Selman Bey kardeşim. Biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti üzere kurbanlarımızı usulünce kessek, Müslümanca kessek, Müslümanın güzel ahlakının öngördüğü sınırlara riayet ederek kessek, şu anda yaşadığımız şiddet unsurlarının önemli bir kısmının geride kalacağını düşünüyorum. Ailede, okulda, trafikte. Çünkü kurban kesmenin bir adeta ya da kestirmenin, bizzat da kesebilir, ehlince de birisi tarafından kesilebilir. Kurban kesmenin, buna birinci dereceden şahit olmanın, insandaki vahşi duyguların, şiddet duygularının izale edile, tahliye edileceğine inananlardan.
1: Ya, bambaşka bir bakış bu. Körükleyen değil.
2: Evet. Ama o zaman ne yapalım? Peki şimdi modernitenin dayatmasına geri dönelim istersen. Bu çok önemli sosyolojik bir tahlil yapıyoruz şu anda. İnşallah kendi sınırlarımızı koruyoruz diye düşünüyorum. Din sosyolojisi diye de bir özel bir alan var biliyorsunuz. Sosyoloji içerisinde. Hı-hı. Şimdi vekaletle kurban aslında bir ihtiyaçtan çıktı. Modernitenin bir dahli olabilir ama dolaylı olarak bir ihtiyaçtan çıktı. Neden? Planlı ya da plansız göçler yaşadık. Tabii. Kırsal kesimden, köy, kasaba ve küçük ölçekli şehirlerden koşturarak adeta büyük şehirlere geldik. Metropol adını verdikleri devasa büyüklükte şehirler oluşturduk. Bu şehirlerin inşasında, imarında dinimi vecibelerimizi usulünce yaşayabilecek altyapıyı yeterince yapamamanın bir doğal sonucu olarak şimdi ne yapıyoruz? Kurban satış mekanları diye bir özel mekanlar. Sezonluk, evet, kurulan. Kurban kesim günlerinde kurban kesim alanları. gibi bir alanlar oluşturmaya başladık. Ama çok benim yaşımda insanların hemen hatırlayacağı bir dün var ki, orada 2-3 gün önce kurban satın alınabiliyordu. Ankara'da bile yaşasanız, İstanbul'da da yaşasanız, kısmen bir küçük bahçeniz vardı. Orada odunlu kömürlük adını verdiğiniz bir minik evin ünitesi vardı. Evet. Oraya 3 günlüğüne, 2 günlüğüne, bazen bir günlüğüne ya da birkaç saatliğine koçu bağlayabiliyordunuz. Dedesiyle torun birlikte gidip onu okşayabiliyordu.
1: Evet.
2: Belki büyük anne bir kına hazırlıyordu, onu kurban edeceğiz diye. Bunu torunlar, aile, herkes yaşıyordu. Süsleniyordu. Gözüne kırmızı kurdeleler bağlanıp Bismillah, Allahu Ekber sadalarıyla kurban ediliyordu. Ve o çocuk kurbanı kendisi de ısrarla vurguladığım gibi işin içinde bir özne olarak yaşıyordu. Şimdi vekaletle kurbanda tabii o mekana gidip kurban seçmek, satın almak. Efendim zamanında gidip onun kesimine müzayir olmak, tanık olmak, şahit olmak, onu büyük başsa gerekli bir şekilde pay edip hisseleri alıp getirmek falan. Büyük şehirlerde belki yeni kuşak arkadaşların katlanmakta nazlanabilecekleri bir döneme doğru gidiyor. Bu konuyu ben genelde şöyle tanımlıyorum. Kurbanda bireysel sorumluluk vardır. Ailede eğer birden fazla kurban mükellefi varsa, Selman Bey kardeşim, birini vekalet yoluyla bağışlayabilirler. Türkiye Diyanet Vakfımız aracılığıyla kestirebilirler. Birini de lütfen kendileri kessinler, kestirsinler. Bunun için bir araştırma yapsınlar. Hala günümüzde büyük şehirlerde yaşayanlar da kurban hissesi alabilecek imkanları var. Ben bunu çok büyük marketleri kastederek söylemiyorum. Kendileri de bizzat alana kadar gidip bunu yaşayabilecekleri ortamlar var ki ben de buna bizzat şahidim. Onu torununa anlatırken, aile bireylerine anlatırken, diğer gündelik hayatta yediğimiz etlerden bunun farkının ne olduğunu konuşmalıyız. Kurban kavramına yüklediğimiz, evet, anlamı konuşmalıyız. Ve böylelikle arkadaşın iddia ettiği modernitenin dayatmasının etkilerini hafifletmeliyiz diye düşünüyorum. Mevlam yar ve yardımcımız olsun.
1: Amin. Hocam şimdi öyle bir yere geldik ki burada ben biraz daha belki sözü uzatarak zamandan alıyorum. Ama siz anlattıkça zihnimde oluşanlar aynı zamanda kendi hayatımın örnekliği, başkası bunu eşleştirdiğinde bir mesaja varır mı diye söylemek zorunda hissediyorum. Şimdi bugün için babacığımın varlığıyla beraber İzmir'in işte ilçesinde, Dikil ilçesinde bu ibadet aslına uygun yaşanıyor.
2: Elhamdülillah.
1: Babam bunu sağladığı için ben duygu tarafıyla babamın beni, ben de yavrularımı kurban etmemekle bugün hediyelendirildiğimin hissiyatını konuşarak, anlatarak bu duyguyu yaşamaktan yanayım. Ama düşünüyorum, babamın olmadığı bir hayatta ben bunu nasıl tatbik edebilirim Ankara'da yaşarken? Hmm. Belki de İzmir'in Dikil ilçesi anlamsızlaşır bana gitmeye.
2: Hmm. Zaman içinde.
1: Zaman içerisinde. Allah başımdan eksik etmesin,
2: amin,
1: onları.
2: Amin, amin.
1: Ama benim bir taraftan o kurbanı kesme deneyimini yaşamam lazım, o tereddüdü. O hissiyatı, o endişeyi, o korkuyu yaşamam lazım. Evet, görerek de geldi bugüne kadar. Dedem oğluna, oğlu babam da bana aslında göstererek anlattı. Bu ancak böyle aktarılıyor kuşaktan kuşağa. Ama korkuyorum ben yarın öbür gün Ankara'da kaldığımda vekaletle kurban yolunu seçeceğim belki. Şartlar beni o tarafa doğru itecek. Burada çok önemli bir hassas çizgi var. Biraz daha zahmetinizi arttırmayı seçmek. Seçtiğiniz o zahmet eşittir çok büyük rahmet.
2: Bravo, ağzınıza sağlık. O zaman şununla tamamlayalım, lütfen, izniniz olur mu?
1: Lütfen, sağ olun.
2: Vekalet yolunu tercih edip o şekilde bağışlayan kardeşlerimiz de ne olur? Bayramın hem öncesinde hem esnasında yavrularıyla otursunlar. Bunu vekalet yoluyla bağışladıklarını konuşsunlar.
1: Evet, evet, evet. Yaptım bitti olmasın.
2: Evet, neden buna ihtiyaç duyduklarını konuşsunlar. Evet. Kendi bayram hatıralarını paylaşsınlar. Belki de keşke biz bunu kendimiz yapabilmeyi arzu ederdik. Bütün süreçlerine biz de hakim olmayı isterdik, özne olmayı isterdik ama bununla iktifa ettik. İnşallah zaman içerisinde bizzat da keseriz gibi bir dua da etsinler. Orijinalini koruyalım ibadetin ve bizden sonraki nesillere bizdeki emaneti doğru teslim edelim.
1: İnşallah. Allah razı olsun.
2: Sizden de.
1: Soruyu soran, cevabı dinleyen, hayatına nakşedenlere selam ediyoruz. Hayrın konuşulmasına vesile olanlardan ve hayrı konuşanlardan Allah razı olsun. Gençler soruyorsa elbet cevabı olacaktır. Esenlikler diliyoruz.
0: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 16 Mayıs 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 29 Zilkade 1447. Rumi takvime göre 3 Mayıs 1442. Tarihte bugün, Osmanlı Devleti'nin 36. ve son padişahı Sultan Mehmet Vahdettin'in vefatı, 1926. Arka sayfa, günün konusu, hac kimlere farzdır? Hac ibadeti İslam'ın 5 temel esasından biridir. Müslüman olmanın gerektirdiği ibadetlerdendir. Hac, sağlık, servet ve yol emniyeti yönünden hac etme imkanına sahip, hür, akıl sağlığı yerinde ve bülü çağına erişmiş Müslümanlara farzdır. Kendisine hac farz olan bir kimse geciktirmeden bu farzı yerine getirmelidir. Hac yolculuğuna katlanamayacak ya da fiilen hac edemeyecek derecede hasta olanlarla yaşlılar, hac kendilerine farz olsa bile edayla yükümlü değildirler. Bu durumda onlar kendi yerlerine bedel göndererek hac yaptırırlar. Hacca yazılıp da kurada ismi çıkmayan veya yurt dışına çıkışla ilgili başka engellerden dolayı gidemeyen kişiler için bu da bir mazerettir. Hayattayken hac yapamayan ve ölümünden sonra yerine hac yapılmasını vasiyet eden kişinin cenaze masrafı ve varsa borçları çıkarıldıktan sonra kalan malının 1/3'ü hacca bedel göndermeye yeterli ise vasiyetin yerine getirilmesi gerekir.

0: Bir hadis. Hac etmek isteyen kimse acele etsin. Olur ki hastalanır veya binek hayvanı kaybolur ya da hacca gitmesini engelleyen bir ihtiyaç ortaya çıkar. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.
0: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.

Hayat bu. Bazen güneşli, bazen yağmurlu, bazen sükunet, bazen bağbeyla. Birden başlar bazen ve başladığı gibi bitiverir ansızın. Biz bu hayatın soluğu, sade ve sakin sesiyiz. Siz bizi dinlerken biz de sessizce sizi dinlemekteyiz. Diyanet Radyo.

0: Hayat birbirinin içine geçmiş hikayelerin örgüsü gibidir. Hepsinin ayrı rengi, ayrı dokusu vardır. En güzeli de bu yaşamların bir araya geldiğinde oluşturduğu muhteşem ahenktir. Bu ahengin seyrine birlikte çıkmak güzel olmaz mı? Hayatlarımızda iz bırakmış zarif şahsiyetlerin dilinden kendi hikayelerini dinlemenin keyfini sunuyoruz sizlere. Sıcacık bir çay ya da kahve eşliğinde konuklarımızın teknesinde kendi deryalarına yelken açıyoruz. Bambaşka yollardan geçmiş, geçerken heybesinde hatıralar biriktirmiş konuklarımızla sizleri de sohbete bekliyoruz. Misafirimiz Var programının bu haftaki konuğu Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşkın. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp sunduğu Misafirimiz Var her cumartesi saat 21'de Diyanet Radyo'da. Kamu spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu.

Tarih ne çok alimi barındırır, gizli bir hazine gibi. Bu alimler ki insanlığa yol göstermiş, aklın ışığını kalemin gücüyle birleştirmiş. Kimi ilimde ilerlemiş, kimi hikmette söz söylemiş, kimi de bilgelikte çağları aşmış. Hakikat yolunda attıkları adımlar, arkalarından nice insanı hakikat peşine sürüklemiş. Geçmişin ilim erbabı olan alimleri öğrenmek için iz bırakanlarda buluşalım. Kübra Erdem'in hazırlayıp Mehmet Zeyd Yıldız'ın sunduğu İz Bırakanlar her cumartesi saat 15'te Diyanet Radyo'da. Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

sevilen bir kimseyi gözden düşürmek için vaat edileni vermemek yeterlidir. Verilmeyecek şey vaat edilmemeli. Vaat edildiyse mutlaka verilmelidir. Beyler sözlerinde durmazlarsa itimat kalmaz. İtimat kalkınca da ne egemenlik, ne devlet, ne de ülke kalır.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: Keçi tanesi serinliğinde, seher vaktinin az evvelinde, Temmuz yıldızının nefesiyle sesimiz yayıldı yeryüzüne.

iz bırakanlar. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Mehmet Zeyt Yıldız.

Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol. Şefkat ve merhamette güneş gibi ol. Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol. Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol. Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol. Hoşgörülükte deniz gibi ol. Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. Merhaba sevgili dinleyenler. İz Bırakanlar programına hoş geldiniz. Biraz önce duyduğunuz bu sözler, çağları aşan, gönüllere dokunan, insanı insana, insanı hakka yaklaştıran büyük bir gönül sultanına ait. Bugün sözle gönül inşa eden, susarak öğreten, aşkla terbiye eden bir ismin izini süreceğiz. Mevlana Celaleddin Rumi. Bu sadece bir hayat hikayesi değil. Bu hicretin, sabrın, arayışın ve vuslatın hikayesi. Rebiülevvel 604. Takvimler 30 Eylül 1207'yi gösteriyordu. Horasan'ın ilim ve irfan yurdu Belh'te bir çocuk dünyaya geldi. Adı Muhammed'di, lakabı Celaleddin. Daha doğduğu gün kader ona uzun bir yol hazırlamıştı. Bu yol şehirlerden, ayrılıklardan, yangınlardan ve sonunda aşktan geçecekti. Babası devrinin büyük alimlerinden ve gönül ehillerinden Sultanül Ulema Bahaeddin Veled'di. Annesi Mümine Hatunsa vakar ve zarafetiyle evladının ilk terbiyecisiydi. Mevlana'nın ilk terbiyesi onun dizinin dibinde başladı. O evde ilim konuşulurdu. O evde Kur'an okunurdu. O evde susmak bile bir dersti. Mevlana daha çocukken ilmin yalnızca kitaplarda olmadığını öğrendi. İlmin bir hal, bir edep, bir yürüyüş olduğunu gördü. Fakat kader ilmek ilmek ağını örüyordu. Artık Belh'te kalmak mümkün değildi. Zaman sertti, siyaset karışıktı. Moğol istilasının gölgesi ilim ehlinin yurdunu daraltmıştı. Bu yüzden Bahaeddin Veled ailesi ve müritleriyle birlikte yola çıktı ve o büyük hicret başladı. Belh'ten Nişabur'a, Bağdat'tan Mekke'ye, Şam'dan Anadolu'ya uzanan uzun bir yolculuk başladı. Her durak bir ders, her ayrılık bir olgunlaşmaydı. Nişabur'da zamanın büyük velilerinden Feridüddin Attar'la karşılaştı. Attar, küçük Celaleddin'i gördüğünde babasına dönüp şöyle dedi: "Bu çocuk yakında alemleri yakacak." Yıllar sonra Mevlana bu yanışı tek bir cümleyle özetleyecekti: "Hamdım, piştim, yandım." Anadolu'ya ulaştıklarında Konya onların son menzili oldu. Selçuklu'nun ilim ve siyaset merkeziydi Konya. Sultan Alaaddin Keykubat'ın himayesinde yerleştiler. Bahaeddin Veled burada ders halkaları kurdu. Mevlana ise babasının gölgesinde büyümeye devam etti. Babası vefat ettiğinde Mevlana henüz gençti ama artık bir müderristi. Artık ders veren, fetva veren, yol gösteren bir alimdi. Bir süre sonra evlendi, Gevher Hatun'la bir yuva kurdu. Bu evlilikten Sultan Veled ve Alaaddin dünyaya geldi. Dışarıdan bakıldığında her şey yerli yerindeydi. İlim vardı, itibar vardı, talebeler vardı ama içeride bir eksiklik vardı. Mevlana aradığını henüz bulamamıştı.

Ve sonra bir gün bir karşılaşma. 1244 yılı. Konya sokaklarında esrarengiz bir yolcu belirdi. Şems-i Tebrizi. Bu karşılaşma sadece iki insanın karşılaşması değil, iki alemin buluşmasıydı. Mevlana'nın ilmi, Şems'in ateşiyle yoğruldu. Söz, yerini hale bıraktı, bilgi aşka dönüştü. Mevlana artık anlatmıyor, yanıyordu. Bu değişim Konya'da yankı buldu. Sevenler olduğu kadar anlamayanlar da vardı. Bu kadar ilim nereye gitti diye soranlar oldu. Oysa Mevlana ilmi terk etmemişti. İlmi canla buluşturmuştu. Şems-i Tebrizi Mevlana'nın hayatında bir ayna gibiydi. O aynada Mevlana kendini gördü. Ve gördüğü şey onu hem sarstı hem dönüştürdü. Ancak bu yakınlık uzun sürmedi. Şems bir gün ansızın Konya'dan ayrıldı. Gidişi Mevlana'nın içine derin bir sessizlik bıraktı. Arayış başladı. Şam yollarına düşüldü. Ama bulunan Şems değil, Şems'in bıraktığı iz oldu. İkinci ayrılıksa daha ağırdı. Şems bir daha dönmedi. Ne olduğu bilinmedi. Ama Mevlana'nın gönlünde açtığı boşluk bir ummana dönüştü. İşte o ummandan doğdu Mesnevi. Mevlana artık acısını saklamıyordu. Onu hikayeye dönüştürüyordu. İnsanlara kendini değil, insanı anlatıyordu. Nefsi, sabrı, kibri, merhameti, aşkı. Dinle neyden diye başladı söze. Çünkü ona göre insan da bir neydi? Aslından kopmuş, yeniden dönmeyi bekleyen. Mesnevi, 6 cilt boyunca bu dönüşün hikayesini anlattı. Bir nasihat kitabı değildi Mesnevi. Bir ahlak listesi hiç değildi. Mesnevi, insanın kendine tuttuğu bir aynaydı. Mevlana bu eser için şöyle diyecekti. Mesnevi, vahdet dükkanıdır. Orada birden başka ne görürsen, bil ki o puttur. Bu yıllarda Mevlana yalnızca yazmadı. Sema etti, döndü, döndükçe arındı, döndükçe sustu, şiirler söyledi. Ama o şiirler kağıttan önce kalplere yazıldı. İşte o şiirler bugün Divan-ı Kebir diye bildiğimiz büyük eserde toplandı. Kimi zaman Mevlana konuştu, kimi zaman Şems'in adıyla sustu. Mevlana aynı zamanda yaşadığı çağın insanına mektuplar yazdı. Devlet adamlarına, alimlere, dostlarına. Bu mektuplar bugün mektubat adıyla bilindi. Her biri ölçülü bir dil, derin bir hikmet taşıdı. Sohbetleri ise talebeleri tarafından kaydedildi. Bu sohbetler Fihi Mafih adıyla bize ulaştı. Sorular soruldu, cevaplar verildi. Ama çoğu zaman cevaplar yeni sorular doğurdu. Cuma günleri verdiği vaazlarsa Mecalis-i Seb'a olarak kayda geçti. 7 meclis, 7 durak, 7 uyarı. Artık ayrılık vakti gelmişti. 17 Aralık 1273. Güneş batarken Mevlana bu dünyadan göçtü. Ama o bunu bir ayrılık olarak görmedi. Benim için ağlamayın. O gece benim düğün gecemdir. Bu yüzden o geceye Şeb-i Arus dedi. Çünkü ona göre ölüm en sevgiliye Cenab-ı Hakk'a kavuşmaktı. Öldüğüm gün tabutum götürülürken bende bu dünya derdi var sanma. Benim için ağlama. Yazık, vah vah deme. Şeytanın tuzağına düşersen o zaman eyvah demenin sırasıdır. Cenazemi gördüğün zaman firak, ayrılık deme. Benim kavuşmam, buluşmam işte o zamandır. Beni toprağa verdikleri zaman sakın bana elveda, elveda deme. Çünkü kabir
öteki alemin can topluluğunun perdesidir. Ben ölürsem sakın bana öldü deme.''

0: Sevgili dinleyenler, bugün sözü aşka, ilmi hikmete, insanı insana emanet eden büyük bir iz bırakanı Mevlana Celaleddin Rumi'yi andık. Onun izi hala gönüllerden geçiyor. Bir sonraki programda buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.
1: İz bırakanlar. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Mehmet Zeyd Yıldız.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Hiç şüphesiz bizim gördüklerimiz Allah'ı idrak edemez, kavrayamaz. Fakat O bizi görüp idrak eder. Bunun sırrı Hazreti Musa ile Tur Dağı vakasında saklı. Mana alemi fikir ve düşünce gibidir. Suret alemini düşünceden meydana gelen ses ve söz bil. Bu ses ve söz düşünceden doğdu. Fakat düşünce denizinin nerede olduğu bilinmez. Hoşuna giden bir söz seni heyecanlandırdığı, sana manevi bir zevk verdiği zaman, işittiğin söz dalgasının güzelliğini hissedersin de, onun kopup geldiği mana denizinin çok yüce, çok hoş bir deniz olduğunu anlarsın. İlahi bilgi düşünce dalgaları halinde belirdi. Önce ses ve söz haline girdi. Bu ses ve söz de kelimeler, cümleler şekline girip suret bağladı. Böylece sözden bir şekil, bir suret meydana geldi. Söz dalgası önce kulağımıza çarptı, etkisini yaptı, sonra söndü, ölüp gitti. Kendini yine geldiği denize götürdü, görünmez oldu. Şu görünen suret alemi, suretsizlikten yani mana aleminden meydana geldi. Sonra yine oraya döndü. Gerçekten de biz yine ona dönenlerdeniz ayeti bu hakikati söyledi. Şu halde insan her lahzada bir göz açıp kapamada ölüyor, tekrar diriliyor. Hazreti Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de dünya bir andan ibarettir diye buyuruyor. Cümle alem her an yok olur gider, sonra tekrar varlık alemine dönüp beka şeklinde görünür. Alemin varlığı daima gidip gelmededir. Tek nefes bile bu haldedir. Düşüncemiz Hak tarafından havaya atılmış ok gibidir. O nasıl olur da havada durabilir? Uçar gider, yine Hakk'a ulaşır. Her nefeste dünya ve dünyada bulunan her şey yenilenir. Adeta her an ölür ve dirilir. Fakat biz onu hiç değişiklik olmadan duruyor görürüz de, bu yenilenmeden haberimiz bile olmaz. Ömür ırmak gibi yeniden yeniye gelir, akar gider, yenisi gelir. Fakat biz bu akışı kesintisiz olarak görürüz. Ucu yanmakta olan bir sopayı eline alsan da hızlı hızlı sağa sola oynatsan, göze durup duran kesilmeyen bir ateş çizgisi gibi görünür. Ömür de pek tez akar gider de, bu yüzden devamlı duruyormuş gibi görünür. Bu ömür uzunluğu, bu sürüp giden zaman, yaratılışının süratindendir. Cenab-ı Hakk'ın yeniden yeniye ve hızlı yaratması, ömrü böyle uzun ve daimi gösteriyor. Bütün bunlara akıl ermez. Ey can, bu alemin direği gaflettir. Akıllı olmak, her şeye akıl erdirmek, bu dünya için afettir. Akıllılık o manevi cihandadır. Oradan gelen gerçek akılla akıllansak, bu dünya gözümüzde çok küçülür, alçalır. Oradan gelen akıl güneştir, hırs ise buzdur. Akıllılık su, bu dünya ise kirdir. Bu dünyada insanlar büsbütün kine ve hasede kapılmasınlar, ahlaklarını büsbütün bozmasınlar diye mana aleminden
arada sırada azıcık da olsa akıl damla damla sızar durur. Eğer gayb aleminden gelen o akıl sızıntısı artsa, çok fazla olsa, bu dünyada ne hüner kalırdı ne de ayıp.

yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

On binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı. Dinlenmeliyiz.

Yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Palazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itırı ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

Susmalı bazen insan. Duymak için susmak gerek çünkü. Dinlemeli doğanın bize anlattıklarını. Farkına varmalı verdiği zararın. Değerini bilmeli ve duyarlı olmalı çevresine. Çünkü doğa ayna tutar insana. Ne verirsen onu yansıtır. Sevgi verirsen huzur, hoyratlık gösterirsen sessizlik ve yıkım. Betül Güngör'ün hazırladığı, Ahmet İshak Mete'nin sunduğu çevre sorunlarının ve doğanın konu edileceği Yeryüzü Günlüğü, cumartesi ve pazar günleri saat 18.30'da Diyanet Radyo'da.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
0: Reklam.

Bir hadis, bir çocuk. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Huriye Martı.

0: Diyanet Radyoları'nın sevgili dinleyenleri, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Sevgili Peygamberimizin çocuk eğitimiyle ilgili hadislerinden bazılarını bu programımızda ele alıyoruz. Bugün de çocuğa yemek adabı öğretmeye dair bir hadis-i şerif üzerinde konuşacağız. Peygamber Efendimizin üvey oğlu Ömer bin Ebu Seleme, bir gün Peygamberimizin yanında yemek yerken elini tabağın içinde rastgele dolaştırmıştı. Peygamber Efendimiz bu durumdan rahatsız olmuş ve ona doğrusunu öğreterek şöyle buyurmuştu. Yavrucuğum, besmele çek, sağ elinle ve önünden ye. Ömer bin Ebu Seleme, Peygamber Efendimizin eşi Ümmü Seleme validemizin oğluydu. Ümmü Seleme validemiz eşi Ebu Seleme ile birlikte önce Habeşistan'a hicret etmiş, sonrasında da Medine'ye hicret etmişti. Ama eşinin vefatıyla dul kalmasından sonra Peygamber Efendimizle nikahlanmıştı. O sırada küçük evlatlarından birisi de Ömer idi. Ömer, Peygamber Efendimizin himayesinde büyüdü ve Resulullah Efendimiz vefat ettiğinde 9 yaşlarında olduğundan küçük yaşta sahabi olma vasfını kazandı. Peygamber Efendimiz onunla birlikte yemek yerken, onunla namaz kılarken, ev içerisinde günlük hayatı yaşarken, diğer evlatlarını ve torunlarını eğittiği gibi Ömer'i de eğitmişti. İşte bir sofra sırasında ona yemek adabı öğrettiği bu hadis-i şerif son derece kıymetli bir ilkeydi. Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifinde son derece nazik ve merhametli bir dille yavrucuğum diye söze başlıyordu. Bu Peygamber Efendimizin eğitim üslubunun en temel özelliklerinden birisiydi. Hitap şekli hep şefkatliydi. Azarlamayan, kötülemeyen ve hiçbir şekilde başkasının yanında küçük görmeyen Peygamber Efendimiz muhatabını saygıyla ve sevgiyle eğitirdi. Peygamber Efendimiz aynı zamanda çocukların gördüklerini taklit ettiklerini bildiğinden onlara model olarak da öğretmeyi severdi. Sofrada Peygamberimizle birlikte yemek yiyen herkes, çocuk olsun büyük olsun, yemek yemenin adabını ondan öğrenirdi. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de temiz olan şeylerden yiyin, güzel işler yapın, ben sizin yaptıklarınızı hakkıyla bilmekteyim buyuruyordu. Temiz ve helal gıdalardan yemek, güzel işler yapmak, Cenab-ı Hakk'ın her an bizi gördüğünü bilerek davranmak aslında yemek adabının ilkelerinden birkaçıydı. Peygamber Efendimiz sofrada israf etmezdi. Yemeği asla kötülemezdi. Beğenmediyse yemez, elini uzatmaz ama yemeğin aleyhinde konuşmazdı. Sessiz kalmayı tercih ederdi. Peygamber Efendimizin yanında çocuklar bu davranışları görerek elbette öğreniyorlardı. Lokmalarını küçük alan, ölçülü ve sakin yiyen Peygamberimiz etrafındakiler için en güzel modeldi. Sadece sözle değil, yaşayarak da gösteriyordu. Ve az önce dediğimiz gibi çocuklara yaklaşımındaki utandırmayan, bağırmayan, şefkatli hal çocuklar için her şekilde örnek alınmayı ve sözünün dinlenmesini kolaylaştırıyordu. Peygamber Efendimizin elbette sofra adabından az önce söylediğimiz hadis-i şerifte olduğu gibi manevi değerlerin korunması da vardı. Peygamberimiz Ömer'e demişti ki, yavrucuğum besmele çek, sağ elinle ve önünden ye. Besmele çekmek, her işe besmele ile başlamak Müslüman olmanın şiarındandı. Çünkü besmelenin içinde hem şükür vardı, hem hamd vardı, hem paylaşma, hem de Rabbinin nimetini bilerek minnet vardı. Peygamber Efendimiz besmele ile başlanan her işin hayırla tamamlanacağını müjdelemişti. Yemek yerken besmele ile başlamak Peygamberimizin öncelikli kurallarından birisiydi. Diğer taraftan Peygamber Efendimiz sağ el ile yemeği tavsiye etmişti. Sağdan giyinmek, sağ el ile yemek, sağ ayağını önce atarak yürümek, sağ tarafını iyi, hayırlı, güzel işlerde öncelikli olarak kullanmak Peygamberimizin sünnetiydi. Aslında sağı kullanmanın bir mümin tipolojisi oluşturmayı hedeflediğini söyleyebiliriz. Peygamberimiz küçük Ömer'e de sağ eliyle yemesini tavsiye etmişti. Sağ el ile yeme konusunda ısrarcı ve gayretli olmak en güzeliydi. Ayrıca Peygamberimiz yemeğin ortasından yenmemesini, herkesin önünden yemesini istiyordu. Peygamberimiz zamanında olduğu gibi asırlar boyunca, hatta bugün de ortadan yemek yemek bizim kültürümüzde var olan bir durum. Ortadaki bir tabaktan topluca yemek yemenin adabında herkesin kendi önünden küçük lokmalar ve küçük kaşıklarla yemek yemesi adabın bir parçası olarak görülüyor. İştahlı bir şekilde diğerlerinin hakkını önemsemeden ve tabağın ortasına inen bereketi kaşıklarcasına yemek yemek Peygamberimizin çok hoşlandığı bir durum değil. Aslında çocuklar kuralları severler ve hareketlerinin belli kurallar dahilinde şekillenmesinden memnun olurlar. Önemli olan küçük ve anlaşılır kurallar koyarak çocuğu zorlamadan öğretmektir. Peygamberimizin cümlesinin ne kadar kısa ve anlaşılır kurallardan oluştuğuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Üç ayrı kuralı sadece birer kelimeyle söylüyor olmak, çocuğun aklında kalmasını ve uygulamasını kolaylaştırdığı için son derece önemli. Biz de çocuklara sofra adabını öğretme konusunda hassas olmalıyız. Bilmeliyiz ki öğretmemiz ilk önce örnek olmamızla mümkün. Sofraya otururken besmele çekiyorsak, önümüzden nazikçe, sakince, edeple yiyorsak, konuşurken başkalarının sözünü kesmiyor ve çocuklar için sofranın huzurlu, keyifli bir hal almasını sağlıyorsak, aslında çocuklara sofra adabını öğretiyoruz demektir. Yemeğe başlamadan önce büyükleri beklemeyi, ağzında yemek varken konuşmamayı, sofradan izinsiz kalkmamayı öğrenmesi çocuğun milli kültürümüzü, geleneklerimizi ve manevi değerlerimizi içselleştirmesi açısından önemlidir. Bir taraftan sofranın kurulmasına, bir taraftan toplanmasına yardım etmesi, sofraya zorlayarak değil, keyifle ve huzurla gelmesi, devamlı eleştirilmek yerine sofra esnasında güzel şeylerin konuşulmasından dolayı nimetle birlikte güzelliği hatırlaması çocuk için gerçekten büyük anılar oluşturacaktır. Büyük anılar diyorum çünkü bazen küçük ve rahatsız edici anılar sofra adabını zedelediği gibi çocuğun yeme içme düzenini de bozmaktadır. Kültürel ve manevi boyutlarıyla bir sofra adabı yemeğin nimet olduğunu evladımıza anlatarak başlar. Asla israf edilmemesi gerektiğini ve yemeğe, rızka, nimete şükür bilinciyle yaklaşılması gerektiğini çocuklara öğretmek bizim vazifemizdir. Her bir yiyeceğin Allah'ın ihsan ettiği bir nimet olduğunu, buna daima şükür ve minnet duymamız gerektiğini, yediklerimizin helal ve temiz olmasına dikkat etmenin önemini, insan sağlığına zarar vermeyen dengeli ve ölçülü bir beslenmenin Peygamberimizin sünneti olduğunu evlatlarımıza öğretelim. Rızkı, nimeti başkasıyla paylaşan, ihtiyaç sahipleriyle lokmasını paylaşmayı bilen ve yemek kültürümüze sahip çıkan evlatlar yetiştirmek niyazıyla hepinizi Allah'a emanet ediyorum.
1: Bir hadis, bir çocuk. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Huriye Martı.

0: Hüsnü Hal.
1: İnsan en büyük yükü kendisi olan bir varlık. Kendi yükünden kaçmak için neler neler yapmıyor ki insan. Güneşli bir günde çölün tam orta yerinde kendi gölgesinden kaçmaya çalışıyor nefes nefese. Telaşla sağa sola koşturuyor, beyhude yere kendini yoruyor. Ellerini yüzüne kapatıyor ve gözlerini yumuyor. İnsanın en büyük yanılgılarından biri de bu. Görmediği tarafından görülmediğini sanmak. Kendisi görmeyince her şeyi gören ve işitenin de kendisini görmediği zanına kapılabiliyor insan. Ne büyük bir yanılgı. Oysa bütün varlık binbir renk ve desenle ipek bir halı gibi dokunmuş ve insanın ayakları altına serilmiş. Yıldızlar incecik mavi bir türe inci taneleri gibi serpiştirilmiş ve insanın başı üzerine kondurulmuş. İlahi kudret çağlıyor dört bir tarafta. Buluttan yağmur iniyor. Kupkuru toprağın damarlarına can yürüyor. Kar taneleriyle bembeyaz bir yorgan gibi örtülen yeryüzü bahara yemyeşil uyanıyor. Bu aşinalık mı acaba insanı kör eden, her gün gördüğüne bu denli alışmak, varlığına şaşırmamak başka nasıl izah edilebilir ki? Biz varlığımızın körleri, yokluğumuzun feryat edenleri değil miyiz? Kapatıveriyoruz gözlerimizi, tıkayıveriyoruz kulaklarımızı. Böylelikle yok sayıyoruz görmediklerimizi ve duymadıklarımızı. İnsan an geliyor, sadece etrafını değil, kendini bile yok sayıyor. İnsanın en büyük kavgası kendisiyle. Yoksa ne her sabah güneşi gökyüzüne taşımak, ne de bulutları toplayıp yağmur yağdırmak gibi bir yükümlülüğü var. İşittiğine iman etmek ya da isyan etmek arasında seçimini yapmakla meşgul insan. Asırlardır yaptığı şey bu. Temiz havayı ciğerlerine çektiği ilk günden beri yaptığı şey. Yeryüzüne ayak bastığı ilk andan beri yaptığı şey. İlk tohumu ektiği, ilk yağmuru gördüğü ve ilk lokmayı yediği zamandan beri yaptığı yegane şey bu. Ya her zerrede deveran eden ihtişamlı yaratılışın zihni ve kalbi parıltıları içinde ruhunu gezdiriyor ya da aklıyla cedelleşip kalbine küsüyor. Seçim insanın kendi elinde. Ya gezdirecek ruhunu yıldızların ötesinde ya da hapsedecek kendini karanlık kuyuların en dibine.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

İnsanların kutlusu, yükseldikçe iyileşir, kötülüğü bırakır, iyileştikçe yükselir. Şunu açık olarak bil ki, yaşlandığı halde nefsine uyarak onun peşinden koşan ne talihsiz kişidir.

sanırdım alem içre bana hiç yer kalmadı. Ben beni terk eyledim, gördüm ki ağyar kalmadı. Ben sanırdım alem içre bana hiç yer kalmadı. Ben beni terk eyledim, gördüm ki ağyar kalmadı. Cümle eşyada görürdüm, har var gülizar yok. Hep gülistan oldu alem, şimdi hiç har kalmadı. Hep gülistan oldu alem, şimdi hiç har kalmadı.

Alem çarşı pazar kalmadı. Gitti kesret geldi vahdet. Oldu halvet dost ile. Hep hak oldu cümle alem çarşı pazar.

Dinler dedil, bilmezem oldu kesildi, ah ile zar kalmadı. Gece gündüz zar-u efgan eyleyip inler dedil, bilmezem oldu kesildi, ah ile zar kalmadı. Cümle eşyada görürdüm, har var gülizar yok. Hep gülistan oldu alem, şimdi hiç har kalmadı. Hep gülistan oldu alem, şimdi hiç har kalmadı.

Halvet geldi vahdet, oldu halvet dost ile. Hep hap oldu cümle alem, çarşı pazar kalmadı. Ruha safa, ruha safa, sadra şifa, sadra şifa, akla ziya, akla ziya. Kadim mısralar.

Nakli meclis eder iradı fesat, verir ashabı musafata kesat, koparur fitne ve aşubu cidal, yah olur belki müeddi kıtal.

Sohbeti başkalarına nakletmek bozgunculuk çıkarır. Samimi dostlukların sebeplerine kıtlık verir. Ayrıca çekişme, bozgunculuk ve fitne koparır. Hatta belki de kavgayı, vuruşmayı doğurur.

Hicretin 9. yılında Tebuk seferinden önce Basra'da bir grupla birlikte İslam'a giren Malik bin Üveyris arkadaşları ile Medine'ye gelir. Sonrasında olanları şöyle anlatır. Biz yaşları birbirine yakın gençler olarak Resulullah'ın yanına gittik. Orada 20 gün kaldık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merhametli ve yufka yürekli bir insandı. Ailelerimizi özlediğimizi fark edince ailelerimiz konusunda bizimle sohbet etti. Sorular sordu. Biz de kendisini anlattık. Bunun üzerine Allah Resulü, haydi ailelerinizin yanına dönün. Onların yanında kalın. Öğrendiklerinizi onlara öğretin ve yapmaları gerekenleri söyleyin. Beni namaz kılarken nasıl gördüyseniz siz de aynı şekilde kılın. Namaz vakti geldiğinde içinizden birisi ezan okusun ve en büyüğünüz de size imam olsun buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

0: kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 16 Mayıs 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 29 Zilkade 1447. Rumi takvime göre 3 Mayıs 1442. Tarihte bugün, Osmanlı Devleti'nin 36. ve son padişahı Sultan Mehmet Vahdettin'in vefatı, 1926. Arka sayfa, günün konusu, hac kimlere farzdır? Hac ibadeti İslam'ın 5 temel esasından biridir. Müslüman olmanın gerektirdiği ibadetlerdendir. Hac, sağlık, servet ve yol emniyeti yönünden hac etme imkanına sahip, hür, akıl sağlığı yerinde ve bülü çağına erişmiş Müslümanlara farzdır. Kendisine hac farz olan bir kimse geciktirmeden bu farzı yerine getirmelidir. Hac yolculuğuna katlanamayacak ya da fiilen hac edemeyecek derecede hasta olanlarla yaşlılar, hac kendilerine farz olsa bile edayla yükümlü değildirler. Bu durumda onlar kendi yerlerine bedel göndererek hac yaptırırlar. Hacca yazılıp da kurada ismi çıkmayan veya yurt dışına çıkışla ilgili başka engellerden dolayı gidemeyen kişiler için bu da bir mazerettir. Hayattayken hac yapamayan ve ölümünden sonra yerine hac yapılmasını vasiyet eden kişinin cenaze masrafı ve varsa borçları çıkarıldıktan sonra kalan malının 1/3'ü hacca bedel göndermeye yeterli ise vasiyetin yerine getirilmesi gerekir.

0: Bir hadis. Hac etmek isteyen kimse acele etsin. Olur ki hastalanır veya binek hayvanı kaybolur ya da hacca gitmesini engelleyen bir ihtiyaç ortaya çıkar. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Diyanet radyolarımızın değerli dinleyicileri, bugün En'am suresi 151. ayeti kerimesi üzerinde duracağız. Rabbimiz Teala En'am suresi 151. ayetinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ تَعَالَوْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. De ki ey Habibim, gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Bunlardan birincisi, اَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Ona hiçbir şeyi ortak koşmamanızdır. وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا. İkincisi, anne babaya iyilik etmektir. Gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne babaya iyilik edin. وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ مِنْ اِمْلَاقٍ. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ. Biz sizin de onların da rızkını veririz. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنْ. Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ. Haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın yasakladığı cana kıymayın. ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. İşte bunları Allah size emretti. Umulur ki düşünüp anlarsınız. Aziz kardeşlerim, bu ayet bizlere bir hayat rehberi sunuyor. İnsanla Rabbi arasındaki ilişkiyi, aile bağlarını ve toplum düzenini koruyan temel ilkeleri sıralıyor. Bu ilk temel ilke Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamaktır. Bu İslam'ın temelidir. Tevhid inancıdır. Allah'ı her yönüyle bir bilmek, ona hiçbir şeyi ortak koşmamak. Tarih boyunca insanlar farklı şekillerde sapmışlardır. Kimi putlara tapmış, kimi yıldızlara yönelmiş, kimi de Allah'a çocuk isnat etmiştir. Ama Kur'an çok açık. İnsan sadece Allah'a kulluk etmelidir buyurmaktadır. Aziz kardeşlerim, insanın kalbi tek bir Allah'ı taşıyabilecek şekilde yaratılmıştır. Oraya başka şeyler koyulduğunda kalbin dengesi bozulacaktır. Bu ayette Allah'tan gelen ikinci emir anne babaya iyilik etmektir. Dikkat edelim. Allah'a iman emrinin hemen arkasından geliyor anne babaya iyilik emri. Bu da bize şunu gösteriyor. Anne babaya iyilik Allah'a ibadet kadar önemli bir sorumluluktur. İhsan kelimesi geçiyor ayette. وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ. Yani sadece görev yapmak değildir mesele. Güzel davranmak, gönül almak, incitmemek bu ihsan kelimesinin anlamları arasında yer almaktadır. Bugün belki birçok insan anne babasına karşı katı ve kaba davranabilmektedir. Halbuki anne babalar bizim dünyaya geliş sebebimizdir. Üçüncü emir, fakirlik korkusuyla çocukların öldürülmemesidir. Cahiliye döneminde insanlar geçim korkusuyla çocuklarını öldürebiliyorlardı. Kur'an cahiliyenin bu vahşetini kesin bir şekilde yasaklamaktadır. Aziz kardeşlerim, bu ayet sadece geçmişi, geçmişte yaşananları bize anlatmamakta, sadece onları hatırlatmamakta, Bugün de geçim kaygısı, kariyer endişesi veya farklı sebeplerle çocuk istememe ya da çocuk aldırma gündeme gelmiyor mu? Ne yazık ki bugün bunlar da bizim bir sorun alanımızı teşkil etmektedir. Oysa rızkı veren Allah'tır. Bir çocuğun dünyaya gelmesi, onun rızkıyla birlikte gelmesi demektir. Kardeşlerim, Rabbimizin bu ayette bize verdiği dördüncü emir, وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنْ şeklinde buyurulan, kötülüklerin açığını da, gizlisini de terk etmek, gizli açık hiçbir kötülüğe yaklaşmamaktır. Cenab-ı Hak yaklaşmayın diyor. Bırakın yapmayı, bu tür kötülüklere yaklaşmayın bile. Ne demektir bu? İnsanı günaha götüren ortamdan bile uzak durmak demektir. Ayrıca sadece açık kötülüklerle ilgili de değildir bu durum. Gizli olanlar da aynı şekilde yasaklanmaktadır. Çünkü insan bazen insanlardan utanır ama Allah'tan utanmaz hale gelebilmektedir. Bu durum bir kalp hastalığıdır aziz kardeşlerim. Beşinci emir ayeti kerimedeki haklı bir sebep olmadıkça cana kıymamaktır. İslam'da insan hayatı dokunulmazdır. Bir insanı öldürmek, bütün insanlığı öldürmek gibidir. Çünkü hayat kutsaldır. Bu ayet bize şunu da öğretmektedir. Hiçbir öfke, hiçbir çıkar, hiçbir gerekçe bir insanın hayatını sona erdirmeyi haklı kılamaz. Değerli dinleyiciler, görüldüğü üzere anlatmaya çalıştığımız bu ayet toplumsal bir düzen getirmektedir. Sadece bireysel bir talepler manzumesi değildir ayeti kerimenin vermiş olduğu mesajlar. Bir toplumsal düzen inşa etmesi söz konusudur ayeti kerimenin. İnançta tevhid, ailede saygı hürmet, neslin korunması, ahlakın temizliği, hayatın dokunulmazlığı, işte bu beş ilke, evet, toplumun sağlam temellerini oluşturmaktadır. Allah'ım, kalplerimizi yalnız sana bağla. Bizi sana hiçbir şeyi ortak koşmayan samimi kullarından eyle. Gönlümüze anne ve babamıza karşı merhamet, dilimize nezaket, amellerimize ihsan güzelliği nasip eyle. Ya Rabbi, bize emanet ettiğin neslimizi muhafaza eyle. Evlatlarımızı göz aydınlığı, kalp huzuru kıl. Bizi kötülüğün açığından da gizlisinden de uzak eyle. Günaha götüren yollardan kalplerimizi çevir. Hayatı senin emanetin bilenlerden eyle. Haksız yere bir cana kıymaktan, zulme düşmekten bizleri muhafaza eyle. Allah'ım, bize senin hudutlarına saygılı bir hayat, rızana uygun bir ömür ve güzel bir akıbet nasip eyle. Sübhane Rabbike Rabbil İzzete amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.
1: Ayetlerin Hikmetleri. Hazırlayan ve sunan Kadir Dinç.

Hayat bu. Hayat bu. Bazen güneşli, bazen güneşli, bazen yağmurlu, bazen sükunet, bazen vaveyla. Hayat bu. Birden başlar bazen ve başladığı gibi bitiverir ansızın. Bitiverir ansızın. Biz bu hayatın soluğu, sade ve sakin sesiyiz. Siz bizi dinlerken biz de sessizce sizi dinlemekteyiz. Diyanet Radyo.

Hayat birbirinin içine geçmiş hikayelerin örgüsü gibidir. Hepsinin ayrı rengi, ayrı dokusu vardır. En güzeli de bu yaşamların bir araya geldiğinde oluşturduğu muhteşem ahenktir. Bu ahengin seyrine birlikte çıkmak güzel olmaz mı? Hayatlarımızda iz bırakmış zarif şahsiyetlerin dilinden kendi hikayelerini dinlemenin keyfini sunuyoruz sizlere. Sıcacık bir çay ya da kahve eşliğinde konuklarımızın teknesinde kendi deryalarına yelken açıyoruz. Bambaşka yollardan geçmiş, geçerken heybesinde hatıralar biriktirmiş konuklarımızla sizleri de sohbete bekliyoruz. Misafirimiz Var programının bu haftaki konuğu Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşkın. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp sunduğu Misafirimiz Var her cumartesi saat 21'de Diyanet Radyo'da.

Ahmet Yesevi'den Eşrefoğlu Rumi'ye, Aşık Yunus'tan Niyazi Mısri'ye birçok şairimizin hem hayat hikayelerini hem de şiirlerini dinlemeye hazır mısınız? Türk İslam Edebiyatı'nın seçkin şairleri ve onların şiirlerinin yer aldığı klasik tasavvuf eserlerine yer verilen İrfan Meclisi'nin incileri her salı saat 21'de Diyanet Radyo'da.

Biz de sizi dinliyoruz. Beri gel beri, nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin'i.

Gaflet hastalığı insanı hak ve hakikatin düşmanı yapar. Sana hayat olan, dost olan kişi gözüne hor, hakir görünür. Sana yabancı olan kişi de senin nazarında pek büyük, pek muhterem sayılır. Tüm bunlar gönlündeki gaflet hastalığının belirtileridir. İnsanda bu hastalık bulundukça şeker bile ona zehir gelir. Ey gönül, sen sendeki hastalığı gidermeye bak. Gaflet hastalığını bir kenara bırak ve kendi özünü tanımanın yoluna düş. Zira gaflet kalbini karartır ve en tatlı şeyleri bile acılaştırır. Hak ve hakikatin ışığını görmek için gözlerini aç. Çünkü ancak gerçek sevgi ve dostluk bu ışığın altında parlar. Bir akıllı kişiyle bir akılla dost ol. Gafletin kör edici etkisinden kurtulmak için kalbini temizle. Her şeyin özünün bir ve aynı olduğunu bil. Zira hakikatin özünü anlayan bir kalp her şeyi yerli yerince görür ve her şeyde hakkı bulur.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Sevilen bir kimseyi gözden düşürmek için vaat edileni vermemek yeterlidir. Verilmeyecek şey vaat edilmemeli. Vaat edildiyse mutlaka verilmelidir. Beyler sözlerinde durmazlarsa itimat kalmaz. İtimat kalkınca da ne egemenlik, ne devlet, ne de ülke kalır.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ey Evs ve Hazreçliler! Bu zata hangi yolda biat ettiğinizi iyice anladınız mı? Ona canlarınız pahasına sahip çıkmaya söz verdiniz. Eğer onu bir felaket dolayısıyla mallarınız azaldığı, eşrafınız öldürüldüğü zaman düşmanın eline bırakacaksanız, bu işten şimdi vazgeçin.
2: Ya Resulallah, seni hak dinle gönderen Allah'a yemin ederiz ki, istediğin takdirde yarın sabah Mekke'de sana eziyet eden insanların üzerine kılıçlarımızla yürüyebiliriz. Yeter ki emret.
3: Orada bizi bekleyen mümin kardeşlerimiz var. Düşünsene, Müslüman olduğumuz için hiçbir engellemeyle karşılaşmayacağız. Rahatça namaz kılıp peygamberimizi rahatlıkla görebileceğiz.
4: Ömer bin Hattab bugün topraklarını terk edip Yesrib'e gidiyor. Çocuklarını yetim, eşlerini dul bırakmak isteyen varsa gelsin ve mani olsun.
5: İslam tarihinde bir dönüm noktası olan hicret böylece başlamış oldu.
0: 27. bölüm.
5: Kureyş sürekli artmakta olan göçleri kontrol edemez hale gelmişti. Mekke'nin bazı büyük evleri artık bomboştu. 10 yıl öncesine kadar büyük bir refah ve düzen içinde olan şehrin siması tamamen değişmişti. Üstelik gidenler kalanların yakın akrabalarıydı. Şimdi Mekke'nin kuzeyinde, Yesrib'de akrabalık bağlarını hiçe saydıkları insanlar toplanıyordu. Mekkeli müşrikler için tehlike adım adım yaklaşıyordu. Güçlendikleri anda Mekke için kuvvetli bir düşman olacaklardı. Bunun için gitmeye çalışanlara mani oluyorlardı. Kimi zaman göç etmekte olan ailelerin çocuklarını, kimi zaman eşlerini hapsediyorlar, kimi zaman da mallarına el koyuyorlardı. Bunlardan biri de Suheyb el-Rumi idi. Suheyb Mekke'nin zenginlerindendi. Hicret yolunda önünü kesen kalabalık ona mallarını yanında götüremeyeceğini söylediler.
6: Nereye böyle Suheyb?
7: Yesrib'e.
6: Demek Yesrib'e gidiyoruz. Görünüşe bakılırsa servetini de yanına almışsın. Şimdi sen tüm mal varlığını beraberinde götürüp Muhammed'in arkadaşlarına destek olacaksın. Biz de buna göz yumacağız. Öyle mi?
7: Ben pek çoğunuzla ticaret yaptım. Bunların bana ait olduğunu biliyorsunuz. Kimsenin malına el koymuş değilim. Kendi sermayemi yanımda götürüyorum.
6: Sermayeni nasıl kazandın peki?
7: Bizim sayemizde.
6: Mekke kervanları olmasaydı nereden kazanacaktın bu parayı?
7: Bunu alnımın teriyle kazandım ben. Hiçbirinizin bunun üstünde hakkı yok.
6: Öyle mi dersin?

0: Seni hapsedebiliriz. Sonuçta kavmine ihanet eden bir kaçaksın.
1: İstediğiniz şey sahip olduğum mallar değil mi? Onları almadan beni rahat bırakmayacaksınız.
0: Bak, dediklerimizi anlamaya başladın.
1: Ey Kureyşliler, iyi bilirsiniz ki ben sizin en iyi ok atanlarınızdan biriyim. Allah'a yemin ederim ki çantamdaki okların hepsini size karşı kullanırım. Bitince de size kılıcımı çekerim. Elimde hiçbir şey kalmayana kadar dilediğinizi yapın. Eğer istiyorsanız şimdi size servetimi vereyim, beni serbest bırakın. Alın bunları. İstediğiniz bunlar mı?
0: Büyük güçler Suheyb'in bu kadarcık mı sermayesi var? Güldürme beni.
1: Bir bu kadar da Hişam'dan alacağım var. Onlar da sizin olsun. Bırakın beni.
0: Ha şöyle, bak nasıl anlaştık.
2: Çekilin, önünü açın Suheyb'in de yoluna gitsin.
3: Muhacirler yanlarında götürebildiklerinin dışında taşınır ve taşınmaz tüm mallarını kaybetmişlerdi. Mekkeliler bunları ganimet malı olarak görüp zapt ettiler. Müslümanlar hemen her şeylerini kaybetmişlerdi. Hazreti Ebu Bekir Peygamber Efendimiz'e gelip hicret için izin istemişti. Aldığı cevap müsbet değildi ancak onu sevindirmişti. Evine sevinçle geldi.
4: Hoş geldin Ebu Bekir.
5: Hoş bulduk Ümmü Ruman.
4: Ne yaptın? Konuştun mu Resulullah'la?
5: Konuştum.
4: Merak içindeyim.
5: Hicret etmeme henüz müsaade etmedi. Bekle. Belki Allah sana bir yol arkadaşı verir dedi.
4: Yoksa yol arkadaşı derken kendisini mi kastediyor?
5: Öyle olmasını umuyorum.
4: İnşallah. Bu ne güzel bir haber. Sonunda Resulullah da kurtuluyor Mekke'nin zulmünden.
5: İnşallah selametle ulaşırız yeni yurdumuza. Ben yol için bir deve hazırlamıştım. Bir tane de Allah Resulü için ayarlayayım. Kasva uysal ve itaatkar bir hayvandır. Onu besleyip dinlendirelim birkaç gün.
4: Tamam.
5: Peygamberimizden haber geldiğinde hazır olsun.
4: Ben de yol hazırlığına başlayayım. Belki acilen yola çıkmanız gerekebilir.
3: Mekke müşrikleri gerekli önlemleri almak üzere Darun Nedve'de toplandılar. Gündem önemli ve gizli olduğundan Ebu Leheb hariç Haşimoğullarından hiç kimsenin toplantıya girmesine müsaade edilmedi.
0: Mekke'de Muhammed, Ali ve Ebu Bekir'le aileleri dışında kimse kalmadı. Hepsi terk ettiler bu şehri. Bu fırsat elimize bir daha geçmez. Muhammed'in etrafı bu kadar boşken bu işi bitirmeliyiz.
6: Ne yapmayı teklif ediyorsun?
0: Bence onu zincire vurup hapsedelim. Ölünceye kadar serbest bırakmayalım ki daha fazla zarar veremesin.
6: Onun taraftarlarının burada olmaması önemli değil. Böyle bir işe kalkışırsan hepsi toplanıp üstümüze gelir ve onu kurtarırlar.
7: Haklısın. Bu iyi bir fikir değil.
8: Onu Mekke'den sürsek ve bir daha buraya sokmasak, o aramızdan çekip gidince işlerimiz düzelir. Eskiden olduğu gibi huzura kavuşuruz.
6: Onun sözlerinin ne kadar tesirli olduğunu fark etmiyor musunuz? Gittiği yerde kendine yeni taraftarlar bulacaktır. Taraftarlarıyla gelip yine bizim başımıza bela olur. Başka bir tedbir düşünmeliyiz.
9: Ebu Leheb haklı. O zaman kuvvetlenir ve yine bizim için tehlike oluşturur. Onun Mekke'den çıkmaması lazım. Hatta evinden bile çıkmaması.
6: Aklındakini açıkça söyle. Planın nedir?
9: Ondan ebediyen kurtulmak.
10: Öldürelim mi diyorsun?
11: Nasıl olacak? Bitmek bilmeyen bir kan davası oluştur.
12: Haşimoğulları ne olursa olsun Muhammed'i koruyacaklardır.
9: Bunu ben de biliyorum. Onun için bir çözümüm var. Her kabileden güçlü kuvvetli birer genç seçeceğiz. Hepsinin eline keskin kılıçlar vereceğiz. Aynı anda Muhammed'in üzerine çullanıp işini bitirecekler. Her kabileden bir genç bu işin içinde olunca Haşimoğulları kan davası güdemeyecek. Hepimize karşı duramazlar ya.
6: İyi fikir. Toplanır kan diyeti ödersiniz. Haşimoğulları da diyete razı olmak zorunda kalır.
13: Tebrik. Bu iyi bir fikir. En iyi çözüm bu.
6: Evet, mantıklı.
3: Müşriklerin almış olduğu suikast kararından sonra Cebrail, Peygamberimize gelerek artık hicret etmesi gerektiğini söyledi. Peygamberimiz bu haberi alır almaz Hazreti Ebubekir'in evine gitti.

0: Ebu Bekir, Resulullah geldi.
1: Hayırdır inşallah. Bu saatte gelmezdi hiç. Kötü bir şey yoktur inşallah. Hoş geldiniz ya Resulallah.
2: Peygamberimiz Hazreti Ebu Bekir'le selamlaştıktan sonra seninle özel olarak konuşmak istiyorum. Evde yabancı birileri varsa dışarı çıkar dedi.
1: Ya Resulallah, içeride kızlarımdan başka kimse yok. Anam babam sana feda olsun. Bu saatte gelişinde mutlaka bir hikmet vardır. Ne oldu?
2: Peygamberimiz Yüce Allah bana Mekke'den çıkıp Yesrib'e hicret etmem için izin verdi deyip müşriklerin planlarından bahsetti.
1: Peki ben size yol arkadaşlığı edebilecek miyim?
2: Peygamberimiz evet beraber gideceğiz deyince Hazreti Ebu Bekir sevincinden ağlamaya başladı.
1: Ya Resulallah, bunu ümit ediyor, Allah'tan senin yol arkadaşın olmayı diliyordum. Bunun için en iyi iki devemi hazırladım, biri senindir. Bir de kılavuz kiraladım. Abdullah bin Urayk'ın çölü çok iyi bilen biridir. Müslüman değil ama güvenilir. Bizi en güvenli geçitlerden geçirerek Yesrib'e ulaştıracaktır.
2: Peygamberimiz kendisi için hazırlanan deveyi ücretini ödemek kaydıyla kabul etti. Hicret yolculuğunda kullanacağı bu deve Kasva isimli deveydi. Resulullah evine giderek Hazreti Ali'ye durumu anlattı. Onu elindeki emanetleri sahiplerine vermek üzere görevlendirdi. İlginçtir ki peygamberimizin getirdiğini yalanlayan müşrikler en kıymetli mallarını ona emanet etmekten çekinmiyordu. O gece Resulullah yatağına Hazreti Ali'yi yatırarak ona şöyle dedi. Ali, bu gece yatağımda yat. Şu yeşil geniş hırkamı da örtün, onun içinde uyu. Korkma, sana onlardan hoşlanmayacağın hiçbir şey erişmez. Suikast girişiminde bulunacak gençler peygamberimizin evini sarıp gözetlemeye başladılar. Ellerinde kılıçları saldırmaya hazır beklerlerken Resulullah Yasin suresinin ayetlerini okuyarak evinden çıktı. Yasin, hikmet dolu Kur'an'a andolsun ki sen elbette dosdoğru bir yol üzere gönderilenlerdensin. Kur'an, ataları uyarılmamış, bu yüzden de gaflet içinde olan bir kavmi uyarman için mutlak güç sahibi, çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. Andolsun onların çoğu üzerine o söz, azap hak olmuştur. Artık onlar iman etmezler. Onların boyunlarına demir halkalar geçirdik. O halkalar çenelerine dayanmıştır. Bu sebeple kafaları yukarıya kalkık durumdadır. Biz onların önlerine bir set, arkalarına da bir set çekip gözlerini perdeledik. Artık görmezler. Peygamberimiz aralarından çıkıp gittiği halde onu göremeyen müşrikler ancak arkalarından gelen başka bir müşriğin sesiyle kendilerine geldiler.
3: Burada ne bekliyorsunuz siz?
4: Sessiz ol. Muhammed'in dışarı çıkmasını bekliyoruz.
3: Akılsızlar. Muhammed yanınızdan çıkıp gitmiş, farkında değilsiniz.
5: Olamaz. İşte içeride, pencereden görünüyor. Yatağında yatıyor.
3: Az önce yanından geçti sersem.
5: Burada kaç kişiyiz? Nasıl geçip gider de hiçbirimiz görmeyiz? Eve girdiğini gördük, çıktığını görmedik. Girin bakalım yatakta yatan kim?
6: Kaldırın örtüyü.
7: Olan, bu Ali
8: bize tuzak kurmuş.
5: İyi de nasıl çıkacak? Nasıl çıkacak? Bu da onun sihirlerinden biri.
3: Gafiller! Kaç kişi bir adamı yakalayamadınız? Kaçırdınız elinizden. Derhal Ebu Cehil ve Ebu Sufyan'a haber salın.
2: Peygamberimizin aralarından süzülüp gitmesi müşrikleri hayrete düşürmüştü. Durumu öğrenen Kureyş'in ileri gelenleri acilen toplandılar ve Hazreti Muhammed'in başına büyük bir ödül koydular. Onu diri ya da ölü Mekke'ye getiren ömrü boyunca rahat edeceği bir sermaye ile ödüllendirilecekti.
9: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

kafama takılanlar. Din ve inançla ilgili konularda sorulmuş soruların ve cevapların yer aldığı Profesör Doktor Cafer Karadaş'ın Kafama Takılanlar eserini sizlerle buluşturuyoruz. Sedat Özdemir ve Ahmet İshak Mete'nin seslendirdiği Kafama Takılanlar hafta içi her gün saat 23'te Diyanet Radyo'da.

ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevinirken, bekliyorum.

0: Şen ola düğün şen ola. Mutluluğumuzu paylaşmayı severiz. Nikahlar, nişanlar, sünnet düğünleri, asker uğurlamaları. Son zamanlarda bu kutlamalara yenileri eklendi. Çocukların doğmadan önce başlayan kutlamaları neredeyse evlenene kadar devam ediyor. Bebekler için geleneklerimizde yeri olmayan organizasyonlar yapılıyor. Üstelik bunlar aile arasında kalmadan sosyal medya aracılığıyla tanıdık tanımadık herkese yayılıyor. Helal dairede kalmak kaidesiyle herkes elbet sevincini sevdikleriyle yaşayabilir. Ancak gösteriş ve israf insanlar için oldukça sevimsizdir. Paranın, gıdanın, vaktin israf edildiği, gereksiz tüketimin yapıldığı, diğer insanlarda yetersizlik hissine neden olacak etkinlikler yapmak, kendimize ve ailemize yapabileceğimiz en büyük kötülüktür. Kur'an'da da buyurulduğu gibi, ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde, malını insanlara gösteriş yapmak için harcayan kimse gibi, sadakalarınızı boşa katmak ve incitmek suretiyle boşa çıkarmayın.
1: Yeryüzü Günlüğü. Hazırlayan Betül Güngör. Seslendiren Ahmet İshak Mete.

Rızkı maksum olur elbet vasıl. Aburu dökmedir ancak hasıl. Ol ki maksum değil girmez ele. Ol ki maksumun ola gitmez ile. Sana ayrılmış olan rızık elbette seni bulur. Öyleyse aç gözlülükten ele geçen yalnızca yüzünün suyunu dökmektir. Sana takdir olunmamış rızık ele geçmez. Sana ayrılmış olan rızık da başkasına gitmez.

0: önce insanız. İnsan doğulmaz, insan olunur demiş bir düşünür. İnsan olma serüvenimizde insana ait erdem, ahlaki öğreti, maneviyat, adab-ı muaşeret gibi konuları sizlerle paylaşıyoruz. Halil Yıldırım'ın hazırlayıp sunduğu Önce İnsanız, Salı ve Perşembe günleri saat 17'de Diyanet Radyo'da. Diyanet Takvimi.
1: Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 16 Mayıs 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 29 Zilkade 1447. Rumi takvime göre 3 Mayıs 1442. Tarihte bugün. Osmanlı Devleti'nin 36. ve son padişahı Sultan Mehmet Vahdettin'in vefatı. 1926. Arka sayfa. Günün konusu. Hac kimlere farzdır? Hac ibadeti İslam'ın 5 temel esasından biridir. Müslüman olmanın gerektirdiği ibadetlerdendir. Hac, sağlık, servet ve yol emniyeti yönünden hac etme imkanına sahip, hür, akıl sağlığı yerinde ve bülü çağına erişmiş Müslümanlara farzdır. Kendisine hac farz olan bir kimse geciktirmeden bu farzı yerine getirmelidir. Hac yolculuğuna katlanamayacak ya da fiilen hac edemeyecek derecede hasta olanlarla yaşlılar, hac kendilerine farz olsa bile edayla yükümlü değildirler. Bu durumda onlar kendi yerlerine bedel göndererek hac yaptırırlar. Hacca yazılıp da kurada ismi çıkmayan veya yurt dışına çıkışla ilgili başka engellerden dolayı gidemeyen kişiler için bu da bir mazerettir. Hayattayken hac yapamayan ve ölümünden sonra yerine hac yapılmasını vasiyet eden kişinin cenaze masrafı ve varsa borçları çıkarıldıktan sonra kalan malının üçte biri hacca bedel göndermeye yeterli ise vasiyetin yerine getirilmesi gerekir.

0: Bir hadis. Hac etmek isteyen kimse acele etsin. Olur ki hastalanır veya binek hayvanı kaybolur ya da hacca gitmesini engelleyen bir ihtiyaç ortaya çıkar. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Günün Duası.
1: Alemlere rahmet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, namazların ardından edilen duaların makbul olduğunu söyler ve namazlarının ardından şöyle dua ederdi: Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım! Sen her şeyin Rabbisin. Beni ve ailemi dünya ve ahirette her an sana ihlasla bağlı kıl.
2: Hayat birbirinin içine geçmiş hikayelerin örgüsü gibidir. Hepsinin ayrı rengi, ayrı dokusu vardır. En güzeli de bu yaşamların bir araya geldiğinde oluşturduğu muhteşem ahenktir. Bu ahengin seyrine birlikte çıkmak güzel olmaz mı? Hayatlarımızda iz bırakmış zarif şahsiyetlerin dilinden kendi hikayelerini dinlemenin keyfini sunuyoruz sizlere. Sıcacık bir çay ya da kahve eşliğinde konuklarımızın teknesinde kendi deryalarına yelken açıyoruz. Bambaşka yollardan geçmiş, geçerken heybesinde hatıralar biriktirmiş konuklarımızla sizleri de sohbete bekliyoruz. Misafirimiz Var programının bu haftaki konuğu Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşkın. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp sunduğu Misafirimiz Var her cumartesi saat 21'de Diyanet Radyo'da.

0: Değerler Eğitimi. Hazırlayan Yaşar Koca. Seslendirenler Nisan Kumru, Hakan Bozbey.
1: Bugün de ok atış kulvarı ne kadar yoğun değil mi Gökay? Doğrusu şu gençlerin atasporumuza gösterdiği ilgi beni çok mutlu ediyor. Sen bu konuda ne düşünüyorsun?
2: Bilmem.
1: Sana bilmece sormadım ki, sadece fikrini öğrenmek istedim.
2: Bu konuda herhangi bir fikrim yok abi.
1: Belki kemankeşler gibi ok atmak sana iyi gelir diye seni buraya getirmiştim ama görüyorum ki içindeki sıkıntı hala dağılmamış Gökay.
2: Nasıl dağılsın abi? Can sıkıntım daha da arttı. Şuraya bakar.

0: Var mısın? Attığım okların hiçbiri isabet etmiyor.
1: Olsun, bir tane daha dene.
0: Al işte, yine olmadı. Ben neden böyleyim ya? Dün bisikletin tekeri patladı. Son gönderdiğim şiirler dergilerde yayınlanmadı. Bahçeye diktiğim fidanlar bile kurudu. İşlerim bir türlü rast gitmiyor.
1: Bak, önce derin bir nefes alalım, tamam mı? Evet, şimdi nasılsın?
0: Daha iyiyim. Aslında benim bir şeyim yok da... Neden böyle sorusuna mantıklı bir cevap bulamadığım için can sıkıntım geçmiyor.
1: Belki de sorun cevapta değildir. Sormuş olduğun sorudadır, bunu bir düşün.
0: İlginç bir bakış açısı. Beğendim bunu. Devam et abi.
1: Ben neden böyleyim sorusunun yerine nasıl daha iyi olurum dersen, belki senin de bakış açın değişebilir.
0: Şimdi böyle söyleyince işlerim düzelecek mi? Hiç sanmıyorum.
1: Gökay, zihnimize hangi soruyu sorarsak bize onun cevabını verir. Bence nasıl ok atarsam isabet ettiririm diye bir kere daha sor kendine.
0: Soruyla olacaksa sorayım bari. Ey zihnim, ben nasıl ok atarsam isabet ettiririm? Hani değişen hiçbir şey olmadı. Attığım ok yine isabet etmedi.
1: Olmaz tabii. Yayı rastgele tutarsan gözünün önündeki hedefi bile tutturamazsın. Önce ok atış prensiplerini yerine getirmelisin. Bak, duruşunu düzelt bakayım. Tutuşunu ayarla. Şimdi de mandallamaya geçiş yap. Çekişi yap. Artık bırakışa geçebilirsin.
0: Hayret. Bu defa hedef tahtasını tutturdum. Hem de 12'den. Nasıl oldu bu ya?
1: Bunun nesini anlamıyorsun? Olumsuz düşünüp olumsuz konuştuğun her cümlede hedef değerini düşürüyorsun. Ondan sonra da benim işlerim niye rast gitmiyor diye yakınıyorsun. Bunun için olumsuz düşünmeyi bırakıp yapacağın işlerin prensiplerine odaklanmalısın.
0: Hadi ok meselesini bir şekilde hallettik diyelim. Dergilerden geri dönen şiirlerime ne diyeceksin?
1: Sakın o dergilere böyle çala kalem yazdığın şeyleri şiir diye göndermiş olmayasın, bir düşün.
0: Belki olabilir.
1: Nasıl olsa kitabı çıkmış bir şairim, dergilerde şiirlerim defalarca yayınlandı. Kağıdı karalasam bile altında ismim ve imzam olduktan sonra her yerde yayınlanır diye düşündün, değil mi?
0: Yani o kadar olmasa da buna yakın bir düşünceye kapıldığımı söyleyebilirim.
1: Halbuki şiirlerimin üstünde nasıl bir işçilik yaparsam onların değerini daha çok artırırım düşüncesiyle hareket etseydin daha farklı bir sonuç elde ederdin.
0: Çıtayı aşağı çekeceğine biraz daha yükseğe koy demek istiyorsun.
1: Yani.
0: İyiydi abi, insan her zaman aynı ruh halinde olmuyor ki. Bazen istekli, bazen de isteksiz hareket edebiliyorsun.
1: Dengeyi sağlayacak olan sensin.
0: Peki bunu nasıl yapacağımı da söyler misin?
1: Bak, içinden gelmiyorsa şiir yazma. Bunun için zorlama kendini. Sadece şiir için söylemiyorum. Herkesin verimli olduğu bir zaman dilimi vardır. Mesela ben günün ilk saatlerinde çok aktif olurum. Sabah namazından sonra kısa bir yürüyüş yapıp cüzümü okurum. Onun ardından ailemle kahvaltı yapıp hurdalığı açarım. Yok mu böyle senin vakitlerin?
0: Olmaz olur mu? Ben de akşam yemeğinden sonra kendimi dinlemeyi, kitap okumayı, balkona çıkıp yıldızları seyretmeyi çok ama çok severim. Böyle anlarda üretken olurum. Aklıma çeşitli imgeler gelir ve şiirin prensiplerine odaklanırım.
1: Öyleyse sen de bu zamanları fırsata çevir ve hedef değerini daha yükseğe çıkar.
0: Abi ya, sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Yine beni sıkıntılı bir ruh halinden kurtardın.
1: Estağfurullah Gökaycığım. Biz kim, kurtarmak kim? Seni böyle üzgün görmeye dayanamadığım için birkaç kelam edelim dedim.
0: Hayırdır abi? Havada oklar uçuşmaya başladı.
1: Anlaşılan toplu atışlar başladı. Atış sonrası hedef tahtalarındaki oklar sayılacak. İlk üçe giren kişiler ücretsiz kemankeş kursu almaya hak kazanacak.
0: Neden bunu şimdi söylüyorsun?
1: Ne bileyim be Gökaycığım, lafa dalınca unuttum demek ki. Şimdi konsantre olup hedefe odaklanma zamanı. Ne diyorduk?
0: Ben nasıl ok atarsam isabet ettiririm.
1: Bir daha söyle.
0: Ben nasıl ok atarsam isabet ettiririm.
1: Bir daha söyle bakayım.
0: Ben nasıl ok atarsam isabet ettiririm.
1: Duruşunu düzelt. Tutuşunu ayarla. Şimdi de mandallamaya geç. Çekişi yap.

0: Artık bırak işe geçebilirsin. Hadi bismillah.
1: Ya Hak!
2: Değerler Eğitimi. Hazırlayan Yaşar Koca. Seslendirenler Nisan Kumru, Hakan Bozbey.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Hiç şüphesiz bizim gördüklerimiz Allah'ı idrak edemez, kavrayamaz. Fakat O bizi görüp idrak eder. Bunun sırrı Hazreti Musa ile Tur Dağı vakasında saklı. Mana alemi fikir ve düşünce gibidir. Suret alemini düşünceden meydana gelen ses ve söz bil. Bu ses ve söz düşünceden doğdu. Fakat düşünce denizinin nerede olduğu bilinmez. Boşuna giden bir söz seni heyecanlandırdığı, sana manevi bir zevk verdiği zaman, işittiğin söz dalgasının güzelliğini hissedersin de, onun kopup geldiği mana denizinin çok yüce, çok hoş bir deniz olduğunu anlarsın. İlahi bilgi düşünce dalgaları halinde belirdi. Önce ses ve söz haline girdi. Bu ses ve söz de kelimeler, cümleler şekline girip suret bağladı. Böylece sözden bir şekil, bir suret meydana geldi. Söz dalgası önce kulağımıza çarptı, etkisini yaptı, sonra söndü, ölüp gitti. Kendini yine geldiği denize götürdü, görünmez oldu. Şu görünen suret alemi, suretsizlikten yani mana aleminden meydana geldi. Sonra yine oraya döndü. Gerçekten de biz yine ona dönenlerdeniz ayeti bu hakikati söyledi. Şu halde insan her lahzada bir göz açıp kapamada ölüyor, tekrar diriliyor. Hazreti Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de dünya bir andan ibarettir diye buyuruyor. Cümle alem her an yok olur gider, sonra tekrar varlık alemine dönüp beka şeklinde görünür. Alemin varlığı daima gidip gelmededir. Tek nefes bile bu haldedir. Düşüncemiz Hak tarafından havaya atılmış ok gibidir. O nasıl olur da havada durabilir? Uçar gider, yine Hakk'a ulaşır. Her nefeste dünya ve dünyada bulunan her şey yenilenir. Adeta her an ölür ve dirilir. Fakat biz onu hiç değişiklik olmadan duruyor görürüz de, bu yenilenmeden haberimiz bile olmaz. Ömür ırmak gibi yeniden yeniye gelir, akar gider, yenisi gelir. Fakat biz bu akışı kesintisiz olarak görürüz. Ucu yanmakta olan bir sopayı eline alsan da hızlı hızlı sağa sola oynatsan, göze durup duran kesilmeyen bir ateş çizgisi gibi görünür. Ömür de pek tez akar gider de, bu yüzden devamlı duruyormuş gibi görünür. Bu ömür uzunluğu, bu sürüp giden zaman, yaratılışının süratindendir. Cenab-ı Hakk'ın yeniden yeniye ve hızlı yaratması, ömrü böyle uzun ve daimi gösteriyor. Bütün bunlara akıl ermez. Ey can, bu alemin direği gaflettir. Akıllı olmak, her şeyi akıl erdirmek, bu dünya için afettir. Akıllılık o manevi cihandadır. Oradan gelen gerçek akılla akıllansak, bu dünya gözümüzde çok küçülür, alçalır. Oradan gelen akıl güneştir, hırs ise buzdur. Akıllılık su, bu dünya ise kirdir. Bu dünyada insanlar büsbütün kine ve hasede kapılmasınlar, ahlaklarını büsbütün bozmasınlar diye mana aleminden
arada sırada azıcık da olsa akıl damla damla sızar durur. Eğer gayb aleminden gelen o akıl sızıntısı artsa, çok fazla olsa, bu dünyada ne hüner kalırdı ne de ayıp.

Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gül Niyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

0: Hüsnü Hal.
1: İnsan en büyük yükü kendisi olan bir varlık. Kendi yükünden kaçmak için neler neler yapmıyor ki insan. Güneşli bir günde çölün tam orta yerinde kendi gölgesinden kaçmaya çalışıyor nefes nefese. Telaşla sağa sola koşturuyor, beyhude yere kendini yoruyor. Ellerini yüzüne kapatıyor ve gözlerini yumuyor. İnsanın en büyük yanılgılarından biri de bu. Görmediği tarafından görülmediğini sanmak. Kendisi görmeyince her şeyi gören ve işitenin de kendisini görmediği zanına kapılabiliyor insan. Ne büyük bir yanılgı. Oysa bütün varlık binbir renk ve desenle ipek bir halı gibi dokunmuş ve insanın ayakları altına serilmiş. Yıldızlar incecik mavi bir türe inci taneleri gibi serpiştirilmiş ve insanın başı üzerine kondurulmuş. İlahi kudret çağlıyor dört bir tarafta. Buluttan yağmur iniyor. Kupkuru toprağın damarlarına can yürüyor. Kar taneleriyle bembeyaz bir yorgan gibi örtülen yeryüzü bahara yemyeşil uyanıyor. Bu aşinalık mı acaba insanı kör eden? Her gün gördüğüne bu denli alışmak, varlığına şaşırmamak başka nasıl izah edilebilir ki? Biz varlığımızın körleri, yokluğumuzun feryat edenleri değil miyiz? Kapatıveriyoruz gözlerimizi, tıkayıveriyoruz kulaklarımızı. Öylelikle yok sayıyoruz görmediklerimizi ve duymadıklarımızı. İnsan an geliyor, sadece etrafını değil, kendini bile yok sayıyor. İnsanın en büyük kavgası kendisiyle. Yoksa ne her sabah güneşi gökyüzüne taşımak, ne de bulutları toplayıp yağmur yağdırmak gibi bir yükümlülüğü var. İşittiğine iman etmek ya da isyan etmek arasında seçimini yapmakla meşgul insan. Asırlardır yaptığı şey bu. Temiz havayı ciğerlerine çektiği ilk günden beri yaptığı şey. Yeryüzüne ayak bastığı ilk andan beri yaptığı şey. İlk tohumu ektiği, ilk yağmuru gördüğü ve ilk lokmayı yediği zamandan beri yaptığı yegane şey bu. Ya her zerrede deveran eden ihtişamlı yaratılışın zihni ve kalbi parıltıları içinde ruhunu gezdiriyor ya da aklıyla cedelleşip kalbine küsüyor. Seçim insanın kendi elinde. Ya gezdirecek ruhunu yıldızların ötesinde ya da hapsedecek kendini karanlık kuyuların en dibine.

canparelerimizi helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.

henüz toy bir delikanlı olan Abdullah bin Ömer, Hazreti Peygamber'in rüyalarını yorumlattıran insanlara imrenerek, adet olduğu üzere Peygamber'in mescidinde kaldığı bir gece kendi kendine şöyle demişti: "Eğer sen iyi bir adam olsan, bu kişilerin gördüğü gibi sen de rüya görürsün." Ardından da, "Allah'ım, eğer ben iyi bir adamsam, bana öyle bir rüya göster de onu Resulullah benim için tabir etsin," diye dua ederek uykuya daldı. Uykusunda ellerinde demir sopa bulunan iki melek yanına gelmiş, onu cehenneme götürmüşlerdi. Bu sırada korku içerisinde "Allah'ım, cehennemden sana sığınırım," diye dua etmeye başlayan Abdullah'ın karşısına çıkan bir başka melek ona, "Korkutulmayacaksın. Sen ne iyi insansın. Keşke biraz daha namaz kılsan," demişti. Sonra iki melek onu etrafı kuyu gibi duvarlarla örülmüş cehennemin kenarına kadar götürmüş. Abdullah orada aralarında Kureyş'ten bazı insanların da bulunduğu kimselerin baş aşağı zincirlerle asılmış olduklarını görmüştü. Sonra melekler onu oradan alıp sağ tarafa doğru götürmüşlerdi. Abdullah bin Ömer bu rüyasını ablası Hafsa aracılığı ile Resulullah'a iletti. Hazreti Peygamber de meleklerin rüyasında onun için söylemiş olduğu "Abdullah ne iyi insan, keşke biraz daha fazla namaz kılsa" sözünü tekrarladı. Öylece Hazreti Peygamber'e rüyasını tabir ettirme arzusuna kavuşan ve onun hayra teşvik eden yorumunu dikkate alan Abdullah, o günden itibaren gece namazları

devam etti. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'ı sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

Kökler ve Sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

yedi dağın çiçeği, gönlümün sevinci torun. Maldan, mülkten, sahipten yola çıkmışsın, düşünmüş, durulmuş, sormuşsun. Servet nedir? Kazanç nerededir? Hadi közde köpürtür kahvelerimizi, sohbet demlensin. Anlatayım da dinle hele. Bak, dışarıda mevsimler nasıl da alçak tepelerden yüksek tepelere doğru dönüp duruyor. Ağaçlar hem yaprak döküp hem de vakti gelince yeniden tomurcuklanıyor. İşte doğanın kalbinde atan, köklendikçe güçlenen bu anlam, insana affetmenin bilgeliğini, hoş görmenin huzurunu, sabrın derinliğini öğretiyor. Her şey geçip gider bilesin. Benim dediğin ne varsa bir başkasının olacak. Bu seni üzmesin sakın. Sende de başkalarının benim dediği birçok hatıra saklı. Gör ki bir hakikati anlatma yarışında her şey her zaman. Dünya malına sahipsen övünme, eksiksen yerinme. Mülkiyet geçicidir. Sayıların ötesindeki sakinliğin ihtişamını hisset. Tarihe bak, kimler ne eşsiz hazinelerini bırakıp da gitmiş. İyice anla, sahiplik denen kısa süreliğine bir bekçiliktir. Şayet neslinin parıltısına kapılırsan, iki ucu da keskin hançeri kınından çıkarırsın. Bir yanı kibir, bir yanı endişe. Kan döker kime de ise, sahiplikte ısrarcı olan hikayenin sonunda esire döner. O halde unutma ki asıl zenginlik elindekinin kıymetini bilmek ama kalbini ona bağlamamakta sırlanır. Eriyip biten ömrün içinde ihtişama kavuşan biriktirdiklerin değil, geride bırakacağın iyiliklerdir. İnsan kök salmak ister, binalar yapar, kasalar doldurur, arazilere araziler ekler. Öleceğini bilse de hatırlamaz, hatırlamak istemez. Yaşamın sürüp giden akışı bozulmayacakmış gibi izler göğü ve yeri. Oysa kısa süreliğine emanetçidir hepsi bu. Ruhun derinliklerinde şekillenen nice elvan, fırından yeni çıkmış mis kokulu bir dilim çöreğin çiğnenmesini sağlayan sıhhatte görülür. Kıvamın bulunması için huzurun serin gölgeliğinde dinlenmek gerekir. Sadeleşmek denir buna.

0: vakti gelince senden gidecek olanlara nezaketle davranmak da asalettendir. Unutma, her şey ak bir bulut misali gözden kaybolur. İnsan da. Masal biter, kelimeler susar, renkler dağılır. Düne bak, bir asır uzaklaştı adeta senden. Sevmeyi ve sevilmeyi öğrenmiş ehil bir kalp anlar sadece. Dünyalık için gönül kırmaya, benlik ana düşüp kavrulmaya gerek yoktur. İşte böyle iki gözüm torun. Yaz bir kenara. Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi?
1: Kökler ve Sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

Hayat birbirinin içine geçmiş hikayelerin örgüsü gibidir. Hepsinin ayrı rengi, ayrı dokusu vardır. En güzeli de bu yaşamların bir araya geldiğinde oluşturduğu muhteşem ahenktir. Bu ahengin seyrine birlikte çıkmak güzel olmaz mı? Hayatlarımızda iz bırakmış zarif şahsiyetlerin dilinden kendi hikayelerini dinlemenin keyfini sunuyoruz sizlere. Sıcacık bir çay ya da kahve eşliğinde konuklarımızın teknesinde kendi deryalarına yelken açıyoruz. Bambaşka yollardan geçmiş, geçerken heybesinde hatıralar biriktirmiş konuklarımızla sizleri de sohbete bekliyoruz. Misafirimiz Var programının bu haftaki konuğu Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşkın. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp sunduğu Misafirimiz Var her cumartesi saat 21'de Diyanet Radyo'da.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Mana ehliyle ol. Onlardan hem lütuflar, ihsanlar elde et, hem de manevi güç kazan, ilahi muhabbetle genç ve dinç kal. Şu ten içinde bulunan ruh, manadan, aşktan habersizse, o kın içindeki tahta kılıç gibidir. O tahta kılıç kınında bulundukça, görünüşte kıymetli, işe yarar sanılır. Dışarı çıkınca ancak yanmaya yarar. Tahta kılıçla sakın savaşa gitme. Önce onu bir gözden geçir, onun ne olduğunu anla ki işin ağlayıp inlemeye varmasın.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutatku Bilig'de. Duyana, dinleyene.

insanların kutlusu. Yükseldikçe iyileşir. Kötülüğü bırakır. İyileştikçe yükselir. Şunu açık olarak bil ki, yaşlandığı halde nefsine uyarak onun peşinden koşan ne talihsiz kişidir.

0: misafirimiz var. Hazırlayan ve sunan Reyhan Sevinç.
1: Her sesin tınısında yürekten gelen kelimenin, cümlenin duygu dolanlara yolculuğu vardır. Kimi özlemleri, kimi acıları, kimi ise hatıraları getirir peşi sıra. Ama en önemlisi yaşanmışlıklar tecrübeyle birleşip dersler çıkartır gönül heybelerinden. Misafir eder nasibini, misafir olur nasibinde. Kıymet verir misafire. Çünkü Peygamberimizin emanetidir bizlere. Zamanlar, mekanlar, kişiler değişse de değişmez bizim kimliğimiz. Bundan dolayı hep açıktır kapılarımız. Sizler de bizlere evlerinizin ve kalplerinizin kapılarını açtınız. O halde gelin, buyur edelim misafirimizi. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu akşamki misafirimiz Çorum Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın.
2: Halil İbrahim Aşkın 1973 yılında Çorum'da doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini Çorum'da tamamladı. 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Marmara Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladı. İTİT Üniversitesi'nde din sosyolojisi alanında doktora derecesi aldı. Doktor Halil İbrahim Aşkın, 31 Mart 2019 mahalli idareler seçimlerinde Çorum Belediye Başkanı olarak seçildi ve 5 yıl süreyle görev yaptı. 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimlerinde yeniden belediye başkanı seçildi. Aşkın evli ve 4 çocuk babasıdır.

0: Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Diyanet Radyo'dan Misafirimiz Var programından selamlarımızı ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Her hafta olduğu gibi bu haftada Misafirimiz Var programı ile yine bizler mikrofon başında kıymetli konuğumuzla beraber sizlerin kulaklarına ve hanelerine misafir olmaya geldik. Ve bu hafta sizlerle beraber ağırlayacağımız misafirimiz Çorum Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın. Kıymetli konuğumuz şu anda stüdyomuzda. Hiç vakit kaybetmeden dönelim. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Reyhan Hanım. Teşekkür ediyorum.
0: Halil İbrahim Bey nasılsınız?
1: Vallahi çok iyiyiz. Tabii Diyanet Radyo'da olmak ayrı bir iyilik hali. Onu yaşıyorum şu anda.
0: Teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanım nasıl gidiyor hayat? Nasıl geçiyor vakit? Neler söylersiniz?
1: Vallahi bir kere imtihan dünyasında her birimize farklı görevler yüklenmiş durumda. Herkes tek tek doğuyor. Toplu halde yaşıyor ve tek tek ölüyor. Hesabı da herkes kendisi veriyor. Hayatta gayet güzel gidiyor. Şehrimize hizmetkar olma bilinciyle hamdolsun. Ne kadar daha fazla insanımızı memnun edebilirsek bunun telaşı içerisindeyiz. Bu telaşı da seviyoruz.
0: Sayın Başkanım, şimdi bizi kırmadınız. Çorum'dan geldiniz, programımıza misafir oldunuz. İsteriz ki size bir ikramda bulunalım. Çay mı, kahve mi, ne ikram edelim?
1: Çay içeriz tabii ki. Misafir dediğiniz gibi ev sahibinin kuzusudur. Çay ikramı da bizim hoşumuza gider, çay olur.
0: Peki, şöyle yapalım mı efendim? Çaylarımız gelene kadar dinleyenlerimize hangi eseri armağan etmek istersiniz?
1: Evet, Fatih Koca hemşerimiz sayılır. Amasyalı Çorum'a da sık sık gelir. Fatih Koca'dan Beytullah'ta ben.
0: Dinliyoruz.

0: Reyhan Sevinç'le misafirimiz var, devam ediyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, eserimizi dinledik. Misafirimiz var programımız. Çorum Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın Bey ile devam ediyor. Efendim, şöyle çocukluğunuza doğru bir yolculuk yapsak ve sizi sizin cümlelerinizden dinlemek istesek. Halil İbrahim Aşkın kimdir? Dünden bugüne nasıl bir hayat yolculuğu yaptı? Neler söylemek istersiniz?
2: Tabii çocukluğumuza doğru geri gittiğimiz cümlesi doğru, güzel bir cümle ama ben hala içimdeki çocuğu yaşatanlardan bir tanesiyim. Bu anlamda daha hala çocuk ruhluyum ve çocuk ruhlu olmayı da çok önemsiyorum. Çünkü çocuk samimiyet demek, şefkat demek, güzel, temiz yürekli olmak demek. Hepimizin çocuk tarafı devam etsin diyerek ben sözlerime başlamak isterim. Tabii Çorum doğumluyum, 1973. İyi ki köyde doğmuşum, bunu da ifade edeyim. Yaşamımın ilk yılları, belki beni şekillendiren dönem köy hayatıyla geçti. İlkokul birinci sınıf dahil olmak üzere köyde paylaşmayı, dayanışmayı, oradaki o güzellikleri yaşadım ve kimliğimin şekillenmesinde de bu çocukluk yıllarımdaki köy hayatım çok etkili oldu. Şehire geldik, önce ilkokul, sonra lisede İmam Hatip Lisesi'ni tercih ettim. Ailemin de talep ve isteğiyle. Ortaokuldan sonra devam etmeyeyim diye aklıma bazı düşünceler geldi. Tam ayrılacakken hamdolsun tekrar lisesine de devam ettim. Bunu da iyi ki diye ifade etmek isterim. Çünkü İmam Hatip'li olmanın ayrıcalığını hep hayatım boyunca yaşadım. İki kanatlı kuş gibi İmam Hatip'li olmak. Bir tarafta dini değerlerimiz, medeniyetimiz, buna dair dersler ama diğer tarafta da dünyaya dair coğrafyası, tarihi, işte felsefesi, fiziği, kimyası, sayısal bölümünde de öğrenciydim. İmam Hatip. Daha sonra İmam Hatip Ortaokulu'nda bir karar vermiştim. Kaymakam olacaktım bir ilçede ve o ilçede iyilikleri artıracak, kötülükleri de yasaklayacaktım. Yani bu düşünceye de ortaokulda son sınıftaki bir öğretmenimizin anlatısı etkilemişti beni. İmam Hatip Ortaokulu'nda kaymakamlar, valiler böyledir. İsterlerse o şehri ve iyiliğe dair şeyleri artırırlar. İsterlerse diğerlerini şey yapar. İlk kez siyasal bilgiler ismini de okulunda o zaman duymuştum. Ama o kararım hamdolsun birinci tercihim olarak İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne girmeme vesile oldu. Bunun için de iyi ki diyorum. İstanbul'da okumak ayrıcalık. İstanbul'da İlim Yayma Vakfı Vefa Yurdu'nda 5 yıl yüksek lisansla beraber kaldım. Orada da birçok güzelliğe şahitlik oldum ve sahip oldum. Ve şu anda da oradaki yurt arkadaşlarımdan çok önemli görevlerde olan çok kıymetli kardeşlerim, arkadaşlarım var. Sonra şehre döndüm.

0: döndüm. Şehre dönünce tek erkek çocuğu olduğum için ailem dedi ki şehir dışına gitme. Maliye Bakanlığı'nda sınavlar kazanmış olmama rağmen ticarete atıldım. Ona da iyi ki diyorum, bunu da söyleyeyim. Ve 17 yıl boyunca Bağkur ödeyen, sigorta ödeyen, iyice de bir işi olan ve Çorum'da ilk olma özelliği olan yaptığım işte bir kuruculuk ve o işin devamlılığı noktasında eğitim alanında bir çalışmam oldu. Sonra ticaret yapıyorum okulda diye asla eğitimden geri kalmadım. Marmara Üniversitesi yüksek lisans yaptım yerel yönetimler alanında. Sonra doktora da yapayım dedim. Doktora yaptım din sosyolojisi alanında ve güzel bir tez yazdım. Din siyaset ilişkisi bağlamında Milli Görüş Hareketi diye çok da güzel bir tez konum vardı. Şöyle geriye baktığım zaman bunların hepsinin çok önemli kazanımlar olduğunu açıkçası, bir belediye başkanına ne lazım? Siyasal bilgiler okuması lazım. Yerel yönetimlerde yüksek lisans yapması lazım. Sosyolojide doktora yapması lazım. Adeta Allah bizi bugüne hazırlıyormuş. O gün biz farkında değilmişiz. Üniversite birinci sınıfta ailem seni evlendirelim dedi. Ben de hiç itiraz etmedim. Ve üniversite birinci sınıfta evlendim. İyi ki de öyle olmuş, onu da söyleyeyim. Eşime de buradan selam olsun. Üniversite birinci sınıfta çok çocuklarımızla beraber büyüdük. Dört evladım var. Bir tanesi kız, üçü erkek. Kızım ve damadım evli kızım. İlahiyat mezunu. Çocuklarımın dördünden üç tanesi Matip'te okudu. Yani hamdolsun. Böyle bir hayatım var ve 2019'a gelince de acaba bu şehre belediye başkanı olarak da hizmet edebilir miyiz düşüncesi bende hasıl oldu. Çünkü 17 yıl Bağkur ödeyen bir esnaf profilinden 2015 yılında doktorası bitmek üzere olan ama yerel yönetimlerde yüksek lisans yapmış birisi olarak yerel yönetimler programına öğretim görevlisi olarak başladım. 3-3,5 yılda üniversitede yerel yönetim alanında hocalık yaptım. Öğretiyoruz ediyoruz ama Çorum'un güzelleşmesinde kullanabilir miyim düşüncesiyle belediye başkanlığına aday olmaya karar verdim. Ailemle gittim, 5 ailemiz, annem babam beraber bir dilekçe verdik ve nasip öyle bir şey ki 2019'da birinci dönem belediye başkanlığı nasip oldu. 2024'te de ikinci dönem belediye başkanlığı nasip oldu ve şu anda da şehrin hizmetkarı olmaktan dolayı da son derece mutluyum.
1: Eyvallah. Şimdi Halil İbrahim Bey, biraz da dilerseniz Çorum'un manevi iklimini konuşalım. Kadim geçmişi, irfan geleneği ve insanlardaki samimiyetiyle Çorum'un çok özel bir ruhu var. Siz bu şehrin sokaklarına baktığınızda neler görüyorsunuz? Sadece bir şehir mi, yoksa geçmişten bugüne taşınan bir gönül medeniyetinin izlerini mi hissediyorsunuz? Neler söylemek istersiniz?
0: Tabii bizim mottomuz Çorum için aşkla. Ben şehre bir kere aşkla bakıyorum. Aşkla bakmak demek sevgiden farkı karşılıksız sevgi olması demek. Bu anlamda da taşı başka güzel, sokağı, caddesi, çeşmeleri, hanları, hamamları, yapılarıyla gerçekten çok bambaşka bir şehir benim gözümde şehrimiz. Ama manevi iklim dediğimiz zaman tabii birçok şey aklımıza gelebilir. Bir tanesi, bu iklimi yaratan binalardan daha çok insanların özellikleri. Çorum, siz ifade ettiniz, Anadolu ilfanının en kadim şehirlerinden bir tanesi. Ve Çorum dünden bugüne 1075'te fethedilmiş, o günden bugüne hiç işgal görmemiş Türkiye'de birkaç ilden bir tanesi. Ve bizim ilçelerimize baktığımız zaman Bayat, Dodurga, Laçin, Kargı, aklıma gelen hepsini, Sungurlu, hepsini sayabilirim. Hepsi Türk boylarının isimleri. Köylerimiz, hakeza Cerit'i, Karakeçilisi, hepsi böyle gerçekten bir Türk-İslam şehri bir kere Çorum. İlleriyle, ilçeleriyle, köyleriyle damgasını vurmuş. Çorum bir kere samimi insanlar diyarı ve Çorum bir kere sahabeler şehri. Çorum'da 3 tane sahabe efendimizin kabri var. Anadolu'da hangi şehir efendimizin dizi dizine değmiş, gözü gözüne değmiş ama Anadolu'da bir ilde yatıyor. Suheyb-i Rumi, Kelebi Gazi, Ubeydi Gazi'ye ev sahipliği yapıyoruz. Aslında ev sahipliği derken düzelteyim, onlar ev sahibi, biz misafirleriyiz onların. Bu anlamda sahabeler şehri. Yine ulu büyüklerimiz var bizim. Ulu camimiz var ama ulu büyüklerimiz de var. Mesela Ebu Suud Efendi Osmanlı'da çok uzun dönemler dini alanda hizmet etmiş bir Çorumlu. İskilbe Atıf Hoca son dönem din mazlumlarından ve döneminin şu anki YÖK başkanı düzeyinde medreselerin başındaki baş müderris İskilbe Atıf Hoca, rahmetle anıyorum buradan, onun diyarı Çorum. Şu anda da mesela iki gün önce ulusal gazetecileri Çorum'da davet etmiştik. Bizim çok güzel bir gençlik kampımız, obamız var. Obamızda onlarla sohbet ederken bir grup geldi içeriye. Grup 15-20 gençten oluşuyor. İşlerinde de birkaç tane hanımefendi ve beyefendi var. O nereden geldiniz, ne yaptınız? Hanımefendi dedi ki, başkanım dedi, benim yeğenlerim Erzincan'da okuyor dedi. Bu Erzincan'da okuyan yeğenlerine dedim ki dedi, ya arkadaşların da al gel de Çorum'da hem Çorum gastronomisi yemeklerini yedirelim, hem Çorum'u gezdirelim dedim. Bu 15-20 tane kızlı erkekli gençler Erzincan'dan geldi. Benim yeğenimin arkadaşları, onlara madımaklar pişirdim, Çorum mantısı pişirdim, Çorum has baklavası yaptım. Bütün gastronomilerimiz, hepsini yedirdim. Yapmaya gelince sıra düşündüm, ya biz bunları nerede yatıracağız diye. Sonra aklıma eltilerim geldi. Eltilerim, 6 eltiyiz biz. 6 eltime dedim ki sana 3 kişi, sana 5 kişi, ve eltilerime paylaştırdık ve yün yataklarda onları misafir ettik dedi. Yani belki uzunca bir anlatı oldu bu, ama Çorum hala o bizim geleneksel değerlerimizin iliklerine kadar yaşandığı, misafirperverliğin işte bir örneğini az önce ifade ettim, yaşandığı manevi iklimi buram buram bir şehir. Bir de Türk İslam şehirlerinin bir özelliği vardır. Türk İslam şehirlerinde şehrin en merkezinde bir Ulu Cami vardır. Ulu Cami'nin etrafında tarihi bir meydan, onun etrafında dinimizin temizliğe verdiği önemi de ithafen hamamlar vardır. Mutlaka medrese vardır. Bizde ilimle namaz ayrı düşünülmemiştir. Mutlaka bir medrese, mutlaka bir mektep ve mutlaka hayat her zaman iç içe yaşayan bir şeydir ve çarşı vardır. Şimdi bu tarifi dinleyen benden Çorumlular hemen aklılarına Ulu Cami'yi getirdiler. Şehrin o manevi ikliminin merkezinde Ulu Cami'miz var. Selçuklu Yadigarı, içinde yapılan o samimi duaların göstergesi olarak girdiğiniz zaman sizi huzur kaplar. Etrafına baktığınız zaman son dönemde özellikle çınar ağaçlarıyla bezedik o tarihi ve bir meydan yoktu orada. Meydanı da bankaları yıktık son dönemde. O meydanı da açtık hamdolsun. O tarihteki çarşısıyla, Çöplü Arastası çarşısıyla, dünyanın en dar arastasıyla, İstiklal Mektebi ile, 3 tane tarihi hamamıyla gelen herkes o Veli Paşa hanımızı, Veli Paşa konaklarımızı, tarihi Çorum meydanımızı, Veli Paşa Hanönü meydanımızı, dünyanın en dar arastasını hemen böyle 100 adım attığı zaman bunların tamamını görür ve bir oh der, ne güzel bir şehirdeyim ve o manevi iklimi, cami merkezli manevi iklimi iliklerine kadar şehrimizde hamdolsun yaşar.
1: Eyvallah, teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, bir ara verelim mi? Bu arada da size güzel bir sade kahve ikram edelim.
0: Evet, sade kahveye hayır demem. Çok güzel olur. Yanında Çorum leblebisi de varsa.
1: Tabii ki. O zaman eserimizi dinliyoruz.
0: Evet.

0: Reyhan Sevinç'le misafirimiz var, devam ediyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, eserimizi dinledik. Misafirimiz var programımız. Doktor Halil İbrahim Aşkın Bey ile devam ediyor. Efendim, şehrimin şehri emin kılan ve kendi de eman olan kişi olarak tarif edilmekte. Bu tanım sadece yollar yapmak, binalar yükseltmek değil, insanın kalbine de dokunabilmek anlamına gelmekte belki. Çorum'a hizmet ederken bir gönülde yer bulmanın ve bir duaya dahil olmanın sizde bıraktığı manevi hissiyatı bizimle paylaşmanızı istesek neler anlatırsınız?
2: Bir kere şehremini kelimesi ne kadar güzel bir kelime. Tabii ben yerel yönetimler alanında, dediğim gibi uzmanlık alanında bu olduğu için bu konuyu derslerde de anlatıyorduk. Osmanlı ilk 1855'te ilk belediyeleri, modern alanın belediyeleri kurarken çok güzel kavramlar seçmiş. Şehremaneti belediye demek. Şehremaneti. Şehremini belediye başkanı demek. Ama onun arkasındaki o güzelliğe baktığımız zaman, bugünkü Türkçe'ye çevirsek mesela, şehrin güvenilir emanetçisi demek. Emanetçisi, hepsi, bütün kavramlar bir arada. Sahibi değil şehrin. Şehrin ne bileyim patronu değil. Şehrin hizmetkarı, şehrin emanetçisi. Bu şehremini kavramı bir kere şehrin güvenilir, belki de en güvenilir emanetçisi anlamında kullanmış Osmanlı belediye başkanı yerine. Gerçekten çok kıymetli, emin. Ve o şehre gidenlerin emin olduğu yer, eman verilen onlara yer. Emanetle zaten emin de aynı kökten geliyor malumunuz. Bir kere çok kıymetli, keşke belediye başkanı yerine şehre min deseler, ama bunu hak ederek. Tabii bu hak edilmesi gereken, evet, bir kavram. Verilen bir kavram değil, hak edilmesi gereken kavram. İnşallah hak edenlerden oluruz diye başlayayım. Tabii şehirde güzel işler yapılıyor, yapıyorsunuz. Her yere dokunabiliyorsunuz. Belediye başkanı olarak yetkileriniz geniş. Heyetinizle beraber istişarelerle şehrin birçok noktasında o şehrin güzelliklerle buluşturabiliyorsunuz. Hayatı kolaylaştırabiliyorsunuz. Engelliler için kolaylaştırabiliyorsunuz. Kadınlar için, yaşlılar için, dezavantajlı gruplar için hayatı kolaylaştırabiliyorsunuz. Yani hepsinden iyicesi, bazen hayatını kolaylaştırdığınız kişi belki konuşma yeteneği olmayan birisi bile olabiliyor. Ama onların o gözündeki Allah razı olsun ifadesinin gözüne yansıması, onun size sirayet etmesi sizin için motivasyon kaynağı oluyor. Ve diyorsunuz ki iyi ki böyle bir şehrin emanetçisiyim. İyi ki böylesine güzel insanlara hizmet ediyorum. Bu çok kıymetli ve çok önemli. Biz de yayının başında da biraz bahsettim. Aşkla çalışıyor. Sürekli bunu diyor. Sürekli aşkla, aşkla, aşkla. Şimdi Çorum'da sokaklarda gezsek beni gören el sallıyor. Başkanım aşkla diyor. Aşkla. Çünkü bizim şehrimizde aşk olsun istiyoruz. Bu aşkla kavramı da şu demek. Ya biz insanlar bize değer vermişler. Allah nasip etmiş. Şehrin emanetçisi olmuşuz. Ve güvenmişler bize. Bizim ne yapmamız lazım? Bu emanete sahip çıkmamız lazım. Bunu yaparken de karşıdan bir şey beklemeyelim. Yani oy vermiş, daha ne yapsın adam? Göreve vermiş, yetki vermiş, daha ne yapsın? Oradan artık bir şey beklemeksizin. Sadece hakkın rızası ve halkın duasına talip olarak. Zaten halkın rızası yoksa halkın duası olmaz. Halkın duası yoksa orada hakkın rızası yok demektir. Halkla hakkı birleştirerek, gönülde yürekte birleştirerek çalışmak, gayret etmek önemli. Ve biz de şuna inanıyoruz ki hamdolsun 7'den 70'ine tüm şehrimizdeki hemşehrilerimizin oy versin vermesin, bu da mesele değil. Gönlünde, yüreğinde olduğumuzu biliyoruz. Duasında olduğumuzu biliyoruz. Ve bizim ana, temel, en önemli motivasyon kaynağımız da bu.
1: Eyvallah. Şimdi efendim, yine bu minvalde bir soru yönelteyim size. Yürüttüğünüz görevde bazen görünmeyen bir emek, bazen sessiz bir fedakarlık ön plana çıkıyor. Bu uzun hizmet yolculuğunda sizi ayakta tutan en güçlü manevi duygu nedir? Bir insanın doğasında yer almak mı, yoksa bir şehrin gönlünde iz bırakabilmek mi? Neler söylemek istersiniz?
2: Şimdi bir insanın doğasında yer alabilmek mi, bir şehrin de iz bırakabilmek, evet, mi şehirde? Şimdi bu ikisini birbirinden ayırmak mümkün değil. Eğer insanların dualarına girmeyi başarmışsanız, sokakta gezerken insanlar başkanım Allah sizden razı olsun diyorsa, ya da başkanım Her namazımızda siz varsınız, sizin samimiyetinize inanıyoruz ve her namazımızdan sonra bir de size dua ediyoruz diyor ise zaten şehre bu dualarla iz bırakılabilir. Başka türlü o şehre yani iz bırakamazsınız zaten.
1: Yani şehrin gönlüne değmiş oluyorsunuz zaten.
2: Evet, o yüzden bu ikisini birleştirmeyi açıkçası ben tercih ediyorum. Dualarda olmak ve bu dualarla beraber şehri inşa ve ihya etmek. Zaten Hacı Bayram Veli'nin beni etkileyen çok güzel bir sözü var. Taşla toprak arasında şehirler inşa edilirken aslında insan kendisini inşa eder. Gönülde ne varsa şehir diye o gözükür. Gönlünde taş olanların şehirleri taş, gönlünde aşk olanların şehirleri gülistan olur diyor. Dolayısıyla gönlümüzdeki aşkla inşallah öyledir. Gülistan bir şehri, herkesin mutlu olduğu, mutlu ettiği bir şehri inşa ediyoruz. Bir tarafta duaya talibiz. O duayla beraber de şehirde iz bırakmak istiyoruz.
1: Eyvallah. Şimdi bu soruyu yöneltirken şunu düşünmüştüm ben. Şimdi bir veya iki kişinin gönlünü etmek, ondan Allah razı olsun duasını almak kolaydır. Fakat farklı görüşte, farklı düşüncedeki insanların, farklı yaşayış tarzındaki insanların gönlünden o duayı almak daha zordur. Bu manada sormuştum
2: ben. Yani şunu söyleyeyim. Bizim şehrimiz tabii Türkiye'de ne kadar ırk, mezhep, İnsan hepsinin olduğu özel bir şehirdir bizim şehrimiz. Gerçekten çok mukaddes, güzel bir şehirdir. Bir yerde Balım Sultan vardır bizde. Bir yerde Piri Baba vardır. Bir yerde Hüseyin Dede vardır. Bir tarafta Ebu Suud vardır. İskip Atı Hoca vardır. Bu isimler Elvan Çelebi vardır mesela. Anadolu'yu mayalaştıran, Türk İslam yurdu yapan öncülerden Elvan Çelebi var. Seyit Muratlar vardır. Bunlara Alevisiyle, Sünnisiyle hemen hemen herkes farklı siyasi görüşte bütün Çorumlular saygı duyarlar. Ve şöyle bir baktığımız zaman biz hamdolsun camiye gittiğimiz zaman da ön saflara doğru, başkanım lütfen siz ön saflara iyi niyetle, samimiyetle böyle bir ilgi ve alakayla karşılaşıyoruz. Bir cemevine gittiğimiz zaman da başkanım ne güzel ettiniz geldiniz ya, şöyle buyurun lütfen diyerek yine aynı muhabbeti, aynı güzelliği onlarla da görüyoruz. Bunun karşılığında siyasi bir beklenti ya da siyasi bir sonuç beklemeden sadece hakkın rızası olarak yaptığımız için de aşkla yaptığımız için, karşıdan bir şey beklemeden yaptığımız için de hamdolsun hemen hemen şehrin bütün sokakları bizim, bütün caddeleri bizim, bütün insanları bizim, asla ayrım yapmıyoruz. Hatta bir anımı müsaade ederseniz burada anlatmak
1: tabii
2: isterim.
1: Tabii ki, buyurunuz.
2: 2018-19 adaylığın sürecinde bir cemevine gitmiştim. Cemevine gidince orada işte anlattım, konuştum, kendimi tanıttım vesaire. Dedim ki bana yetki ve görev verirseniz ben şunları şunları yapacağım. Ve ben dedim din siyaset alanında doktora yaptım. Yani din ne, siyaset ne, bunun arasındaki ilişki ne çok net biliyorum. Allah, bizi yaratan Allah bizden bir siyasal sistem, demokrasi, krallık şu bu beklemiyor. Ama yöneticilerin bir imtihanı var ve yöneticilerin imtihanının aşamaları var. Mesela biz huzur-u ilahiye gelince diyecek ki Allah bize, seni belediye başkanı yaptım, şöyle şöyle nimetler verdim, işte sen ne yaptın? Birinci imtihanımız, sorulacak imtihan yöneticiler adaletten olacak. Adil davrandın mı, davranmadın mı? Bana oy verirseniz göreceksiniz, bunu yaşayacaksınız, ben adil olacağım, eşit muamele yapacağım herkese dedim. Bütün mahalle oy versin vermesin. İkincisi, yöneticilerin imtihanının bu doktora tezimde, hatta doktora tezimde de bu sırayla vardır bu, yani onu da söyleyeyim. Anlattığım vardır. Allah ikinci olarak liyakate ehemmiyet verdin mi vermedin mi bunu soracak. Eğer bana yetki verilirse ehliyet gerektiren tüm işlerde ehliyete ve liyakata önem vereceğim. Üçüncü olarak da imtihanı yöneticilerin İstişare yapıp yapmadığından olacak. Allah diyecek ki ya sen en akıllıyım diye hep kendi kafandan mı gittin? Yoksa etrafında işin ehliyle istişareler yaptın mı? Karar verirken istişare önem verdin mi diye soracak. Eğer bana yetki verirseniz, belediye başkanı yaparsanız ben istişare hareket edeceğim dedi. Oradan bir tanesi kalktı dedi ki başkanım dedi. Yani siz alim olmak istiyorsunuz dedi. Tabii şaşırdım, ilk kez duyduğum bir terkipti bu. Dedim Hazreti Ali'nin biz ayağının tozu oluruz dedim ya. Keşke yani. Dedik siz yanlış anladınız. Ali'nin A'sı adalet, Ali'nin L'si liyakat, Ali'nin İ'si istişaredir. Siz diyorsunuz ki bana bu yetkiyi verirse adaletli olacağım, liyakata önem vereceğim ve istişareyle hareket edeceğim diyorsunuz. Siz bunları yaparsanız zaten Ali olmuş olursunuz. Ali olursanız da yolunuz açık olsun dedi. Ben bu Ali terkibini o adaylımdan itibaren gelirsem Ali olacağım. Adalete önem vereceğim, liyakat, istişare. Ve şu an 7. yılımda karşıdaki heyet kim olursa olsun, seçmen kitlemiz olsun ya da hiç fark etmez. Canlı yayınlarda hatta, yani bütün basın toplantılarında, tüm muhtarlarımızın olduğu ortamlarda Ali olacağız diye geldik. Ali olduk mu diye soruyorum. Hamdolsun şu ana kadar olmadın diyen çıkmadı. Dolayısıyla şehre yaklaşımda bunu da çok önemsediğimi ifade etmek isterim. Yaklaşım tarzımızda dinimizden ve değerlerimizden alıyoruz bu yaklaşım tarzını, onu söyleyeyim. Yani Kur'an-ı Kerim'den alıyoruz, peygamberimizin hadis-i şeriflerinden alıyoruz. Tek önderimiz olan onun önderliğinden ve rehberliğinden alıyoruz. Adalet, liyakat, istişare şiarımız olacak şekilde devam ediyoruz.
1: Teşekkür ediyorum. Bir eser arası daha verelim mi?
2: Vallahi çok iyi olur. Biraz böyle kulağımızın pası biraz daha açılsın.
1: Silinmiş olur. Eserimizi dinliyoruz.

0: Reyhan Sevinç'le misafirimiz var, devam ediyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, eserimizi dinledik. Misafirimiz var programımız Doktor Halil İbrahim Aşkın Bey ile devam ediyor. Şimdi efendim, insan ve gönül bağını konuşalım isteriz. Akademiden esnaflığa, sivil toplumdan şehir hizmetine uzanan hayat yolculuğunuza, insanı anlamanın en kıymetli tarafı sizce nedir? İnsanın insana gerçekten

0: gerçekten dokunabildiği anların, hayatınıza bıraktığı en derin izler neler oldu, neler söylemek istersiniz?
1: Bu konuda herhalde tırnak içerisinde empati kavramını biraz açmak lazım. Çünkü insanı anlamanın en temel noktası empati yapabilme. Bu beceridir bence. Eğer siz işçi, memur, kadın, çocuk, yaşlı, bütün katmanlarla, yoksul, zengin, bütün katmanlarla eğer bir empati yapmak suretiyle o gönülden gönül olan köprüyü kurabiliyorsanız bunu başarırsınız. Kuramazsanız başaramazsınız. Bunu da nasıl yapabilirsiniz? Bunu halkın içine girerek yapabilirsiniz. Sürekli halkla hemhal olarak yapabilirsiniz. Cenaze namazlarına katılarak yapabilirsiniz. Düğünlerine, sünnetlerine katılarak yapabilirsiniz. Ya da birisinin bir derdi, bir kederi olduğu zaman bir şehremin olarak, o şehrin güvenilir emanetçisi olarak eğer birisinin omzuna kafasını koyma ihtiyacını duyuyorsa, aha omuz buyurun, bu kafayı buraya koyun, ben sizi dinlemeye hazırım, anlatın bu derdiniz diyerek sabırla o derdini, o sorunu dinleyip ondan sonra da böyle yapmacık ifadelerle değil, o derdi ondan sonra alıp ondan, bu dert artık sadece senin derdin değil, bu dert aynı zamanda benim de derdim diyerek o derdin sahibi olmak suretiyle çözülünceye kadar o problem, sonuna kadar mücadele etmek. Ancak bu şekilde bu gönül bağı kurulabilir. Ben de belediye başkanı olarak hayatım boyunca, yani esnaflığımda da sivil toplum örgütlerinde de çok başkanlıklar, yöneticiler yaptım. O dönemlerde de hep bunu yapmaya çalıştım ve bunu başardıkça da o mutluluğu paylaştım. Mesela işte geliyor diyor ki birisi ki dert babası demek aynı zamanda, şehrin dert babası demek belediye başkanı. 2019'da saçlarımdaki siyah oranı beyaz oranına çok fazlaydı ve son 5-6 yılda bembeyaz bir adama dönüştük. Bu aslında herkesin derdini dinlemek ve o derdi de derman olma noktasında bir gayret içerisinde olmakla alakalı bir konu. Hastam var, randevu alamadım, Ankara'da işim var. Ya ben belediye başkanım, Ankara'da ne işim var asla demedik. Ya da ne bileyim ya, düğünümüz var, işte şöyle bir ihtiyacımız var, bunu gideremedik. Ya düğünden yani ne yapalım asla. Böyle çok alakasız bazen arkadaşlar diyor ki başkanım niye dinliyorsun ki, bu belediyenin görevi değil. Yani senin yarım saatini aldı bu adam, bir saatini aldı ama anlattığı şeyler hem... bir kısmı hiç gereksiz, yani bizimle de görevimize ilgisi yok. Ben onlara hep şunu söylüyorum, onun ihtiyacı birisinin onu dinlemesiydi. Aslında o sorunun çözülmesi değil onun derdi. Birisi kendisini dinlesin, kendisine değer versin idi. Ben de onu dinleyerek, evet ilk üç cümlesinden olacak bir şey değildi belki ama o üç cümleyle eğer orada kesseydim o arabesk takılıp hayatın öyle devam edecekti. Ama şimdi her yerde şunu söyleyecek, evet ben bir saat konuştum, görüştüm, bir saat derdimi anlattım. Vallahi bir saat hiç lahumu kesmeden beni dinledi. Çözmeye çalıştı, gayret etti ama çözemedi. O mutluluğuna, onun o huzuruna bizim de bir vesilemiz olmuş olacak. Hem şehirlerimize böyle bakıyoruz, gönül bağlarını böyle kuruyoruz. Özellikle çocukları ben çok önemsiyorum. Çünkü çocuklar karşılıksız sevginin en önemli temsilcileri. Hiçbir beklentisi yok ama daha 5 yaşındaki 6 yaşındaki bir çocuğun caddede kozarken annesinin elini bırakıp aa başkanım diyerek koşarak size gelmesi ve kucaklaması ya da bacağınıza sarılması o kadar önemli ve o kadar kıymetli ki, bir de Anadolu'da ya da Türkiye'de eskisi gibi değil, aileler çocuklarını kimseyle böyle paylaşmaz, ne bileyim göndermez. Ama böyle biz bir yerde oturuyoruz, bakıyorum etrafım çocuklarla dolmuş. Hayırdır, nereden çıktınız siz? Aileler göndermişler. Ya bak başkan orada, git bak seninle sohbet eder o. Anlat bak, işte bebek aldığın bebeğe konuş onunla. Bilmem ne bileyim hangi okula gideceğini söyle bilmem falan. Çocuklar cıvıl cıvıl. Bu muhabbet iklimi ancak o görünmeyen o köprüleri samimiyetle, empatiyle, diğergamlık bizim en önemli değerlerimizden bir tanesi. Yani diğergam değilsek Müslüman değiliz zaten. Eğer onun kardeşinin dertliğiyle dertlenmiyorsak o zaman belediye başkanını bırak, insan değiliz zaten. Biz de bu anlamda Çorum'un adeta bütün dertleri bizim derdimiz, bütün kederleri bizim keder, bütün mutlulukları da, bütün sevinçleri de bizim sevincimiz gibi hayatı paylaşarak hem şehirlerimizde bu bağı oluşturuyoruz, hamdolsun.
0: Eyvallah. Şimdi efendim dilerseniz şehir ve maneviyat konusunu biraz daha konuşalım. Bugün modern hayatın hızında insanlar birbirine yaklaşırken bile bazen gönüller uzak kalabiliyor. Bir şehre emin olarak şehir hayatı içinde merhametin, komşuluğun, selamın ve gönül bağlarının yeniden güçlenmesi adına en çok hangi mesele üzerinde duruyorsunuz, neler söylemek istersiniz?
1: Yani bir kere biz hemşehrilerimizin zamanı ve mekanı paylaşmalarını çok önemsiyoruz. Maalesef aynı çağda, aynı saat diliminde, aynı tarihte yaşıyoruz ama o zamanı paylaşmıyoruz bazen. Aynı bina içerisinde, aynı çatı altında ailelerin her bir çocuk bir odada aynı zaman var ama o zaman paylaşılmıyor.
0: Aynı salonda bile.
1: Salonda bile. WhatsApp'tan yazıyor 3 tane çay, anne bir çay yapsan da içsek mi diye. Yani tenezzül edip böyle bir konuşma. Maalesef böyle bir noktaya geldik. Zamanın ve mekanın hemşehrilerimiz tarafından paylaşılması konusunu ben çok önemsiyorum. Bu anlamda da açtığımız kültür merkezleri, etkinliklerle bu etkileşim olsun. Meydanlar açtık biz. Şehrimizde hamdolsun hiç meydan yokken şu an 4-5 tane çok güzel meydan, modern meydanlar açtık, tarihi meydanlar açtık. Tarihi yapıların önlerindeki meydanları tekrar hayata geçirdik. O meydana ben bir gidiyorum. Bu arada kadınlara özel banklar falan da koyduk oraya. Başka mahalledeki bir hanımefendiyle başka da ilk kez o kadınlara özel alanda o meydanda oturmuşlar ve birisi diyor ki ya sen şeyi işte madıma sulu mu seviyorsun veya ben şöyle yaptım çok güzel oldu o etkileşim mi çok kıymetli buluyorum. Bu anlamda da şu anda bizim 8 kültür merkezimiz var. Bu kültür merkezlerimizde binlerce hanımefendi bir kere buralarda eğitim görüyor ve sosyalleşiyor. Sadece orada verdiğimiz kanefçe eğitimi, ne bileyim el becerisi eğitimleri, mutfak eğitimleri falan bu işin bir tarafı ama asıl olan bunun arkasındaki kısım. Yani tekrar paylaşalım, tekrar oturalım. O köylerdeki tandırlıklarda sırayla ne bileyim turşular kurulur, yufka ekmekler yapılır. Orada gelin kızı, kimin gelin kızı varsa, kimin evlenecek evladı varsa onlar oralarda bir şekilde altyapısı oluşturulur. Ondan sonra da mutlu, huzurlu, paylaşımla dolu bir hayat devam ederdi. Şimdi tekrar o yufka ekmek tandırlarını şehre getiremeyebiliriz ama şu an modern insanın anı, zamanı ve mekanı paylaşacağı alanları artırabiliriz. Ben şu an en çok ona önem veriyorum. Her kültürden dediğim gibi bizim şehrimizde insanımız var. Farklı kültürlerin kaynaşmasını da çok önemsiyorum. Kişi bilmediğinin düşmanıdır, tanımadığının düşmanıdır. Tanış olmak çok kıymetli, çok önemlidir. Ve hemşehri demek de bu demektir zaten. Hemşehri o şehrin en önemli paydaşı, hemşehrisi. Hemşehrilerin bir arada olması kıymetli. Biraz bunları yapmaya çalışıyoruz. En önemsediğim kısım belki çok tekrar oldu ama zamanın ve mekanın hemşehriler tarafından paylaşıldığı etkinlikler, programlarla o diri hayatı, o paylaşımcı hayatı tekrar ihya etmek en çok istediğimiz bunlar.
0: Teşekkür ediyorum. Şimdi kıymetli başkanım, dilerseniz bir eser arası daha verelim. Sonra programımızın son bölümüne geçeceğiz.
1: Tamam.
0: Eserimizi dinliyoruz.

0: Reyhan Sevinç'le misafirimiz var, devam ediyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, eserimizi dinledik. Misafirimiz var programımızın artık son bölümüne geldik ve bu akşamki kıymetli misafirimiz Çorum Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın Bey. Şimdi Sayın Başkanım, malum haliniz programı radyoda yapıyoruz. Radyo ve radyoculuk hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçmişe dair bir radyoculuk deneyiminiz ya da bununla ilgili bir hatıranız var mıdır? Dinlemek isteriz.
2: Tabii radyo çağının çocuklarıyız biz. Radyo çağı yani hangi çağ derseniz, benim 53 yaşındayım. 1990'lı yıllar özellikle gerçekten radyoların çok üst düzeyde zirve yaptığı bir dönem. Çorum'dayım, Çorumluyum. İmam Hatip öğrencisiyim. O dönemde de marşlar, ezgiler, özellikle yeşil pop, belki tırnak içerisinde diyebileceğimiz dönem, o dönem muazzam, çok ciddi, hareketli bir dönem. Bu dönemde biz de yaşamış olduk. Tabii esnafız. 90'lı yılların başında bizim bir mağazamız var. Babam orada, biz okulda, İmam Hatip'te okuyoruz. Ama her an biz mağazaya gelip gidiyoruz. Her geldiğimde mesela bu TRT'de özellikle Arkası Yarın programlarını bazen babam, orada çalışan bizim kalfa, çırak, amcamın oğlu orada çalışıyordu, o izlerler ve aha yine bitti derler. En heyecanlı şeyinde de bitirir. Esnafın çok büyük bir ilgisi var ve orada yarışmalara falan esnaflar katılır. Hatıralarında bunlar var. Ha, benim kişisel olarak derseniz özel bir anınız falan, yani böyle çok hatırıma gelen özel bir anım yok ama belediye başkanlığım döneminde özellikle mutlaka sadece görüntülü değil, o radyonun o sihirli sanki kutu gibi etkisini bildiğim, sesin etkisini bildiğim için her yıl mutlaka radyo programlarına katılıyorum. O radyo programlarında da kendimi anlatıyorum. Tabii radyoculuk gerçekten gizemli bir şey. Siz sesinizle mimiklerinizi de hissettirmeniz lazım. Şimdi televizyonda mimiklerinizi her türlü herkes görüyor zaten sizi. Yüzünüzde, yüz hatlarınızda hissettirirsiniz. Ama radyo öyle değil. Radyoda sizi görmüyor. Bir kere o mimiklerinizi sesinizle hissettirmeniz lazım. İkincisi de radyo etkileşime çok daha açık. Çünkü televizyonda her şeyi görüyorsunuz. Ama radyoda siz sadece sesi duyuyorsunuz. O hayal gücünüzde, kafanızda onu oluşturuyorsunuz. Acaba nasıl birisi konuşuyor? İşte anlattığı hikayede nelerde geçiyor vesaire. Kafanızda bunu oluşturuyorsunuz. Bu anlamda radyonun böyle daha gizemli böyle bir yanı var. Bir yoldaş oluyorsunuz. Radyo da genellikle yollarda izleniyor. Bakıyorsunuz, biz onu şeyden de görüyorum ben. Çorum'da bazen meşhur radyocuları davet ediyoruz. Ya kimse gelmez herhalde diye düşünüyoruz. Bir bakıyoruz ki böyle çok fazla ilgi gören radyocular var. Sadece radyoculuk, televizyonda program yapmıyor. Sadece radyoda yapıyor. Bazen onlarla etkileşimine bakıyorsunuz. Ya neredeyse kızının evlendiğini, şeyini, her şeyini, yani o radyoya telefonla katılma etme falan, süreklilik ve bir yoldaşlık, sanki aynı yolda yolculuk gibi geliyor. Bu anlamda radyo herhalde en özel iletişim mecralarından, en gizemli iletişim mecralarından birisi olarak herhalde hayatına devam edecek.
1: Evet. Şimdi başkanım, şimdi gelen bütün misafirlerimize 3 tane kelime hazırlıyoruz. Size de 3 tane kelime hazırladık. İstiyoruz ki kelimeyi sorduktan sonra zihninizde canlanan ilk kelime olsun. Hazırsanız başlayalım mı?
2: Tabii ki. Hazırım.
1: Peki. İlk kelimemiz insan.
2: İnsan nisyan ile mağluldür diye sevin, o aklıma geldi. Unutmakla mağluldür diye bir söz aklıma geldi. Bir de insan deyince aklıma Kur'an ifadeleriyle tabii. Eşrefi mahlukat bir tarafıyla, bir tarafıyla esferi safiliğin olan, yücelerin yücesi olan bir tarafta melekleri geçen bir varlık. Ama öbür tarafta da sefillerin de en sefil olma kabiliyetine sahip bir yaratık geldi. İnşallah eşrefi mahlukat olma bilinci ve şuuru içerisinde hayatını eşrefi mahlukat olarak tamamlamayı Rabbim nasip etsin hepimize.
1: Amin inşallah. Teşekkür ediyorum. İkinci kelimemiz medeniyet.
2: Medeniyet denince tabii son dönemde yaşananlarla beraber medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar aklıma geldi. Bir de şu geldi, yani biz medeniyet deyince New York, Washington, bu yüksek şey katlı binalar, hızlı trenler, böyle bir şey kurguluyoruz. Oysa ki medeniyet deyince samimiyet, etik, estetik, merhamet, diğer gamlık, birçok farklı değeri bütünleştiren, belki iki şeye indireceksek etik ve estetik diye

0: şey yapacaksak etik ve estetiği birleştiren bir yapı akla gelmeli. Ama şu anda İslam coğrafyasının bir medeniyet krizi var, maalesef medeniyet krizi var. Aslında tek medeniyet İslam medeniyeti. Yani normalde hep ikili bir medeniyetten bahsedilir. Batı medeniyeti, İslam medeniyeti ya da doğuda farklı medeniyetler de mutlaka var. Ama burada aslında o biraz önce söylediğim etik ve estetiği birleştiren yegane ve tek bir medeniyet var. O da İslam medeniyeti. İnşallah tekrar dirilişini Rabbim bize gösterir. Çünkü eğer merhamet yoksa, eğer samimiyet yoksa, eğer adalet yoksa sadece binaların güzelliği orada bir medeniyeti ifade etmez.
1: Teşekkür ediyorum. Üçüncü ve son kelimemiz dua.
0: Dua yaratılanın yaratanla kurduğu en samimi bağdır. Ve umudun ve kalbin ayakta kalmasını sağlayan en önemli olgulardan bir tanesidir dua. Rabbimiz de zaten diyor ki duanız olmasa Rabbin size ne diye değer versin? Aziyetimizi ifade ediyor bir kere. Yani bir yaratıcı var ve biz de aciziz. Görevlerimiz, ünvanlarımız ne olsa aciziz. Ve her zaman umudumuzun ve kalbimizin diri olması için o samimi bağa duayla sarılmamız gerekiyor. Yaratan ve yaratılan arasındaki en samimi bağdır dua diyebilirim.
1: Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Değerli dinleyenlerimiz, misafirimiz var programımızın. Bu akşamki konuğu Çorum Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın Bey oldu. Şimdi efendim, malumunuz programın son dakikalarına geldik. Son birkaç dakikamız kaldı ve isteriz ki son dakikalarımızı sizin kıymetli cümlelerinizle kapatalım. Son olarak Diyanet Radyo dinleyenlerine neler söylemek istersiniz?
0: Tabii ben yayın için öncelikle teşekkür ediyorum. Davet için teşekkür ediyorum. Tabii bir misafirim var derken hepimiz misafiriz aslında. Rabbim bu dünyada misafir gibi yaşamayı bize nasip etsin. Bir yaptığımız görevlerin üzerimizdeki Allah'ın tüm nimetlerinin bize bir emanet olduğu bilinci ve şuurunla hareket etmeyi nasip etsin. Ahiret yurduna vardığımız zaman da sana şunları şunları şunları böyle nimetler verdim, sen ne yaptın sorusunun cevabını kolay kılsın. Hepimiz için kolay kılsın. Ve inşallah cevabımızı duyduktan sonraki cevaba duymasına ihtiyaç yok. Zaten bize şah damarımızdan daha yakın, her şeyimizi biliyor. Yani ufak tefek hatan ya da büyük hatan neyse oldu falan, ama bize de affetmek yakışır. Bunların hepsini de affettim diyerek şöyle cennete doğru yolu açılanlardan hem bu yayını dinleyenleri hem tüm Müslümanları inşallah bunlardan eylesin. Tekrar yayın için teşekkür ediyorum. Herkese Allah'a emanet ediyorum.
1: Biz teşekkür ediyoruz hem katılımınız için hem de katkılarınızdan dolayı.
0: Sağ olun.
1: Her insanın diğer insanlara dokunan tarafları vardır. Bunu ancak insanları tanıdıkça görebiliyoruz. Bu akşam da Çorum Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın Bey bizimle hayatını ve fikirlerini paylaştı. Kim bilir siz sevgili dinleyenlerimizin kalbine hangi noktada dokundu, nerede kesiştik? Bildiğimiz bir şey varsa o da birbirimizi tanımaya ve birbirimize iyi bakmaya ihtiyacımız olduğu. Dileriz ki Rabbimiz bizi hayırda yarışan, birbirinden emin olan bir topluluk eyler. Dualarınıza yer almak ümidiyle. Allah'a emanet.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

aralık eserden Meryem Nur. Ailem için ben annemin rüyasıyamı tüm Müslümanlara ve anneme için istiyorum.

Selamun aleyküm, hayırlı günler. Sizlerden el açanlar mahrum kalmaz adlı ilahi tüm radyo dinleyicileri için istiyorum. Allah'a emanet olun.

Konya'dan selamlar tüm Diyanet ailesi. Doğmasını beklediğimiz kızımız için tüm ailemiz adına Ömer Karaoğlu'ndan Yol Mu Dayanır isimli eser istiyoruz.

Selamün aleyküm. Ben Bartın'dan Kezban. Mehmet Emin Ay'dan Aşkın ile Aşıklar eserini ormanda çalıştığım arkadaşlarıma hediyorum. Hayırlı yayınlar.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Selamünaleyküm Diyanet Radyo. Ben İzmir Ödemiş'ten Birsen Kırdudu. Sıradaki ilahi çok sevdiğim kızım Deniz, damadım Hüsnü, torunlarım Vera, Nur, Emre. Bunlara hediye ediyorum. Çalarsanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Kolay gelsin.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

Allah Resulü'nün ashabı zaman zaman kendi aralarında toplanır, tecrübe ettikleri, öğrendikleri ve bildikleri şeyler hakkında birbirleriyle istişarede bulunurlardı. Yine bir gün böyle bir mecliste ilim, bilgi ve onun aktarımı hususunda konuşuyorlardı. Sahabiler bu konuda bildiklerini ve işittiklerini şöyle dile getirdiler.

0: Çok açık söylüyorum, bu bir yanlış. Hem de büyük bir yanlış. Bilgiyi gizlemek de ne demek? Hakkı ve hakikati örtmeye çalışmak değil mi bu?
1: Evet, kesinlikle öyle. Bilgiyi saklamak bencilce bir davranış.
0: Değil mi? Bilgi sahibi biri konuşması beklenen yerde susarsa, konuşmaya ve derdini anlatmaya her zamankinden daha çok ihtiyaç duyacağı ahirette ne yapacak ha? Nasıl yüz bulacak o zaman konuşmaya?
1: Haklısın. Bu bana da doğru gelmiyor. Hatta size şunu söyleyebilirim ki, Resulullah da bunun doğru olmadığını söyledi.
2: Öyle mi?
1: Evet.
2: Ne dedi Resulullah? Ne söyledi bu konuda?
1: Yine böyle bir meclisteydik. İlim ve ilim adamları hakkında konuşuluyordu. Allah'ın Resulü ilmin öneminden ve öğretilmesinin gerekliliğinden bahsetti. Sonra da her kim bildiği bir konuda kendisine danışılır da onu gizlerse kıyamet günü ağzına ateşten bir gem vurulur dedi.
0: Ya demek böyle dedi.
1: Evet, bunu orada olan herkes duydu. Abdullah da oradaydı. Değil mi Abdullah?
3: Evet, Ali doğru söylüyor. Ben de oradaydım.
2: Peki Abdullah sen söyle. Sen aramızda ilmi en düşkün olansın. Okuma yazma biliyorsun. Resulullah'tan işittiklerini de yazıyorsun. Konuşmadan evvel düşünür, tartar ve lafını öyle söylersin. Tamam, bana da bencilce geliyor ama insan bildiğini paylaşmasa ne olur ki? Kime ne zararı olur?
3: O zaman bilgi sahibi olmanın kime ne yararı olur peki?
2: Doğru. Kimseye bir faydası olmaz ama varsın olmasın ne olacak? Yani ben senin bildiğini bilmesem ne kaybederim ki?
3: Hep kayıp ve zarar eder miyim diye düşünürsen hiçbir yanlışa, hiçbir kötülüğe sana dokunmadığı sürece dur demezsin, diyemezsin. Bir toplumda herkes böyle düşünürse en küçük iyilik bile karşılıksız yapılmaz hale gelir. Bana ne zararı olur diye düşünmek, zamanla herhangi bir işin bana, sadece bana yararı ne olur diye düşünmeye götürür insanı. O zaman ne bir çocuk bir büyükten merhamet görür, ne de bir yaşlı bir küçükten saygı.
0: Abdullah haklı.
1: Bence de haklı.
3: Sahip olduğu bilgiyi paylaşmayan, tecrübelerini toplumun yararına sunmayan kişi bencilce davranmış olur.
2: Şimdi anlamaya başladım seni Abdullah.
3: Ayrıca ilmi diğer insanlardan gizlemek bir güvensizliktir. İnsanlar arasında güven kaybolursa samimiyet de kaybolur. Oysa insanların kalplerini birbirine yaklaştıracak, samimiyeti sağlayacak şekilde davranmak gerekir. Zira ben Allah'ın elçisinden Talk bin Ali'nin bahsettiğinin haricinde başka bir söz daha işittim.
0: Ne buyurdu Allah'ın elçisi?
3: O şöyle dedi: sadakanın en faziletlisi Müslüman kişinin öğrendiklerini Müslüman kardeşine öğretmesidir. Sanırım bu söz bilgi konusunda nasıl davranmamız gerektiğini yeterince açıklıyor.
2: Bu sefer seni gerçekten anladım Abdullah.
3: Anlayışlı kardeşim benim.
1: Teşekkürler Abdullah. Söylemek istediklerimizi en güzel haliyle ifade etmeyi gerçekten çok iyi beceriyorsun.
0: Resulullah'la vakit geçirince böyle oluyor demek ki.
2: Çok da güzel yazı yazıyor ha. Ne yazdığını anlamıyorum ama çok güzel görünüyor. Artık bana da okuma yazma öğretir. Öğretirsin değil mi Abdullah?
3: Bunu bir düşüneyim ben.
2: Abdullah?
3: öğretirim tabii ki canım kardeşim benim.
2: Ben de sana güreş öğretirim. Gel hemen öğreteyim istersen.
3: Aman kalsın, bir tarafım kırılmasın.
2: Gel yahu, bizimle sadakamız olsun bakalım. Gel hadi.
4: Hadislerin hikayeleri.

0: Hüsnü Hal.
1: İnsanın en büyük yükü kendisi olan bir varlık. Kendi yükünden kaçmak için neler neler yapmıyor ki insan. Güneşli bir günde çölün tam orta yerinde kendi gölgesinden kaçmaya çalışıyor nefes nefese. Telaşla sağa sola koşturuyor, beyhude yere kendini yoruyor. Ellerini yüzüne kapatıyor ve gözlerini yumuyor. İnsanın en büyük yanılgılarından biri de bu. Görmediği tarafından görülmediğini sanmak. Kendisi görmeyince her şeyi gören ve işitenin de kendisini görmediği zannına kapılabiliyor insan. Ne büyük bir yanılgı. Oysa bütün varlık binbir renk ve desenle ipek bir halı gibi dokunmuş ve insanın ayakları altına serilmiş. Yıldızlar incecik mavi bir türe inci taneleri gibi serpiştirilmiş ve insanın başı üzerine kondurulmuş. İlahi kudret çağlıyor dört bir tarafta. Buluttan yağmur iniyor. Kupkuru toprağın damarlarına can yürüyor. Kar taneleriyle bembeyaz bir yorgan gibi örtülen yeryüzü bahara yemyeşil uyanıyor. Bu aşinalık mı acaba insanı kör eden, her gün gördüğüne bu denli alışmak, varlığına şaşırmamak başka nasıl izah edilebilir ki? Biz varlığımızın körleri, yokluğumuzun feryat edenleri değil miyiz? Kapatıveriyoruz gözlerimizi, tıkayıveriyoruz kulaklarımızı. Böylelikle yok sayıyoruz görmediklerimizi ve duymadıklarımızı. İnsan an geliyor, sadece etrafını değil, kendini bile yok sayıyor. İnsanın en büyük kavgası kendisiyle. Yoksa ne her sabah güneşi gökyüzüne taşımak, ne de bulutları toplayıp yağmur yağdırmak gibi bir yükümlülüğü var. İşittiğine iman etmek ya da isyan etmek arasında seçimini yapmakla meşgul insan. Asırlardır yaptığı şey bu. Temiz havayı ciğerlerine çektiği ilk günden beri yaptığı şey. Yeryüzüne ayak bastığı ilk andan beri yaptığı şey. İlk tohumu ektiği, ilk yağmuru gördüğü ve ilk lokmayı yediği zamandan beri yaptığı yegane şey bu. Ya her zerrede deveran eden ihtişamlı yaratılışın zihni ve kalbi parıltıları içinde ruhunu gezdiriyor ya da aklıyla cedelleşip kalbine küsüyor. Seçim insanın kendi elinde. Ya gezdirecek ruhunu yıldızların ötesinde ya da hapsedecek kendini karanlık kuyuların en dibine.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum. Tahammül et dediler, hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi,

nefesin. Akarsular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak oldu haram. Bütün heyakili hilkatle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü?

Yaralandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek?

Ruhumu artık ayırma hakinden. Nedir o meşale, nurun mu ya Resulallah?

gördüm. Serilmiş zemine sudanlı, başında ağlayarak bir zavallı seylanlı. Öpüp öpüp kapıyor elleriyle gözlerini, bitince harice nakliyle gasli tekfini. Bakia gitti şehidin vücudu fanisi, haremde kaldı fakat ruhu cavidanisi.

26. Siz de halasınız. Siz huysanız. Biz de huyuz. Haydan gel.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle.

bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle. Bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün.

Nakli meclis eder iradı fesat, verir ashabı musafata kesat, koparur fitne ve aşubu cidal, yah olur belki müeddi kıtal. Sohbeti başkalarına nakletmek bozgunculuk çıkarır, samimi dostlukların sebeplerine kıtlık verir. Ayrıca çekişme, bozgunculuk ve fitne koparır, hatta belki de kavgayı, vuruşmayı doğurur.

Günün Duası. Alemlere rahmet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, namazların ardından edilen duaların makbul olduğunu söyler ve namazlarının ardından şöyle dua ederdi: Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım! Sen her şeyin Rabbisin. Beni ve ailemi dünya ve ahirette her an sana ihlasla bağlı kıl.

0: Hayata dair güncel meseleler. Hazırlayan Arif Emre Yıldırım. Daimi konuk Doktor Fatih Mehmet Aydın.
1: Efendim selamünaleyküm. Yeni bir programla sizlerle birlikteyiz. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili Doktor Fatih Mehmet Aydın Hocam bizlerle birlikte. Değerli hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Hoş bulduk muhterem hocam.
1: Değerli hocam sıkça ifade edilen, çokça da bilinen reenkarnasyon hususuna değinmek isterim. İslam'da reenkarnasyon inancı var mıdır? Bu konuda nelere dikkat etmeliyiz? Nasıl bakmalıyız bu duruma?
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Çok muhterem hocam, ruh göçü ya da tenasuh olarak ifade edilen reenkarnasyon, ölen bir kimsenin ruhunun bir başka varlığa geçmesi anlamına gelir. Buna hulul adı da verilir. Daha çok Hint coğrafyasında zemin bulan ruh göçü inancına göre ruh ölümle birlikte yok olmayıp başka bir bedende yaşamaya devam eder. Ruh göçü inancının Hint kültüründeki ölümsüzlük düşüncesi ve kas sisteminden kaynaklandığı anlaşılmaktadır.

0: yapmaktadır. Çok muhterem hocam, İslam dininde bir kimsenin ölümüyle ruhunun başka bir varlığa yeniden geçeceği ve onda bedenleşeceği inancı asla yer almaz. Hatta İslam'ın dışında diğer semavi dinler olan Yahudilikte ve Hristiyanlıkta da böyle bir düşünce, böyle bir inanış bulunmamaktadır. Bununla birlikte ruh göçü inancı, kültürel etkileşimin bir neticesi olarak bu dinlerin bazı aşırı fırkalarına ve bazı batini grupların içine sirayet etmiş, geçmiş ve günümüze kadar gelmiştir. Ruhun ve ölümden sonraki hayatın mahiyet ve keyfiyeti gaybi konulardan olduğundan dolayı akıl yürütmeyle bilinmez. Ama İslam inancına göre bildiğimiz bir gerçek var ki, insan öldükten sonra ruhu yaşamaya devam eder ve bu ruh kabir aleminde insanın yaşamasıyla birlikte, kabir alemindeki varlığıyla birlikte yaşadığı gibi öldükten sonra dirilme, haşr döneminde de yine insanın kendi bedenine geri döner ve ba's vel ba'su ba'del mevt diyoruz ya, ölümden sonra dirilişle birlikte o ruh bedene geri döner ve iyiyse cennetlik, kötüyse cehennemlik sıfatını kazanmak için mahşerde mizana, yani hesaba gider, hesap olur ve ondan sonra ruh maal beden, yani beden ve ruh birlikte cennete ya da cehenneme gider. Orada mükafatını veya cezasını çeker. Ancak bu ruhla ilgili temel bilgimizin dışında akıl ile ruh nasıl bir şeydir? Ruh hakkında ne diyebiliriz? Bu konularda Cenab-ı Rabbül Alemin bize ruh hakkında fazla bilgi sormamızın doğru olmadığını, çünkü insana bu konuda verilen bilginin eksik olduğunu, az olduğunu ifade buyurmuştur ayeti kerimede. يَسْأَلُونَكَ عَنِ ruh, sana ruhtan sual ederler. قُلِ الرُّحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّي, de ki ruh benim Rabbimin bir işidir. وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنَ الْاِلْمِ اِلَّا قَلِيلًا, bana ruh hakkında çok az bir bilgi verildi. Değerli hocam, işte buradan anlıyoruz ki ruh konusunda ayetler ve hadis-i şerifler bize ne kadar bilgi verdiyse, ne kadar haber verdiyse biz o kadar biliriz, o kadar konuşuruz. Onun dışında kesin bir yargıya varmayız. Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde ruh göçü, yani reenkarnasyon ve benzeri bir anlayışı doğrulayan ya da buna işaret eden bir delil yoktur. Aksine Kur'an-ı Kerim'de ölen bir kimsenin dünyaya tekrar geri dönmeyeceği açıkça ifade edilmiştir. Yüce Rabbimiz buyuruyor ki, onlardan birine ölüm gelince, Rabbim beni dünyaya geri çevir, belki yapmayıp noksan bıraktığımı tamamlar, iyi işler yaparım der. Hayır, bu onun kendi sözüdür. Diriltilecekleri güne kadar arkalarında geriye dönmekten alıkoyan bir engel, bir berzah vardır buyurur Yüce Rabbimiz. Sonuç olarak ifade edelim ki, İslam'a göre ve semavi dinlere göre ruh göçü ya da ölümden sonra ölümün başka bir bedene intikali, diğer bir varlıkta yeniden doğması veya bedenleşmesi inancı batıldır. Böyle bir şey yoktur.
1: Değerli hocam, çeşitli vesilelerle reklamı yapılan, bazı kişilerin de öncülük ettiği yoga, günümüzde kullanılan veya manevi arınma gibi sebeplerle, vücudunu yenileme gibi sebeplerle yapılan yoga konusunda neler söyleyebiliriz?
0: Muhterem hocam, yine Hint coğrafyasında zemin bulan ve oradan dünyaya yayılan, sizin de işaret ettiğiniz gibi günümüzde daha çok her kesime giren yine bir inanç şekli yoga olarak karşımıza çıkmaktadır. Yoga, Hinduizm ve Budizm'de kişiye bir takım ilahi bilgiler ve yetenekler kazandırarak onun arınmasına ve hakikate ulaşmasına aracı olması amacıyla uygulanan bir yöntem olarak görmekteyiz.
1: Yani bir ibadet şekli midir?
0: Elbette ki yoganın ortaya çıkışının ilk esası bir ibadet şekli olmasıdır. Hinduizmin ve Budizmin bir ibadet şekli olduğunu biz biliyoruz. Fakat bu daha sonra bizim toplumlarımıza gelip burada farklı farklı isimlerle, yani sadece yoga ismiyle değil de daha farklı farklı isimlerle sanki insanlara kendinizi rahatlatıyorsunuz. Efendim, aklınızdaki düşünceleri yok ediyorsunuz. Böylece bir rahatlama meydana geliyor şeklinde bir başka dinin ibadet şekli bizim insanımızın içine de maalesef sokulmuş ve bununla ilgili yoga merkezleri açılmış. Bir takım Müslümanlar sabah akşam işte günün belirli saatlerinde yoga yaptıklarını söylemektedirler. Evet, ifade ettiğimiz gibi son yıllarda ülkemizde bedensel egzersiz ve psikolojik terapi faaliyetleri gönümünde yaygınlaşan yoga merkezlerinin önemli bir kısmı kendilerini bu dinlerden ayrıştırarak, yani Hinduizm ve Budizm'den ayrıştırarak bağımsız yoga uygulayıcısı oldukları söylemiyle ortaya çıkmakta ve faaliyetlerini bu şekilde yürütmektedirler. Şunu ifade edelim ki hocam, her ne kadar bu kimseler yogayı sadece bir bedensel egzersiz, psikolojik terapi şeklinde ortaya koysalar da bunun temelinin Hinduizm'den ve Budizm'den kaynaklandığını ve arka planda bunun olduğunu unutmayalım. Çünkü Hint dinlerinde yoga dini bir uygulama olarak varlığını sürdürdüğü kesindir. Buna göre şunu bilelim ki değerli hocam, Allah katında din sade ve sadece İslam'dır. İslam'ın dışında emredilen veya söylenen ibadet türleri bir Müslüman için geçersizdir. Yoga da bir nevi ibadettir ve bu da İslam'da geçersizdir, Müslüman açısından geçersizdir. Bir Müslüman eğer bedensel egzersiz yapmak istiyorsa spor yapabilir. Eğer psikolojik terapi yapmak istiyorsa Allah'a yönelip, Allah'a iltica edip dua edebilir. Yoksa yoga yaparak herhangi bir şekilde ne bedensel egzersiz anlamında bir şey kazanabilir ne de ruhunu rahatlatabilir. Onun için Müslümanın başka bir dinin inanç ve ibadetlerine dayandığını bilerek yoga yapması asla ve asla caiz değildir. Zira bir Müslümanın İslam'ın inanç esaslarını ve temel prensiplerini göz ardı etmesi, başka dinlere ve inançlara ait ibadet şekillerinden medet umması ve bunları benimseyerek hayatına geçirmesi düşünülemez. Bununla birlikte bir Müslüman şunu da diyemez: ben yogayı Hint dinine ait bir ibadet olarak düşünmüyorum. Bunu tamamen bağımsız bir bedensel egzersiz ya da psikolojik terapi olarak düşünüyorum demesi de kesinlikle doğru değildir, yanlıştır. Müslüman olan bir kimsenin bu tür fikirlerden, düşüncelerden kendisini uzak tutması gerekir.
1: Değerli hocam, çok teşekkür ediyorum. Müstefit olduk, ilminizden istifade ettik. Rabbim cümlemizi inandım dedikten sonra, iman ettim dedikten sonra dost doğru olanlardan olmamızı nasip eylesin. Efendim, bir başka programda görüşmek ve buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.
2: Hayata dair güncel meseleler. Hazırlayan Arif Emre Yıldırım. Daimi konuk Doktor Fatih Mehmet Aydın.

anam mektubum geldi. Bugün Haziran. Kimselere gösteremediğim ak saçlarının kıvrımlarından haberim geldi. İki damla gözyaşın sarı kağıtta. Çok bakarsın yağmur yağında, ıslak ve buğulu camların ardından bilirim. Bilirim acı nasıl da toprak olur, oturur adam yüreğine. Ne var yani işte, iyiyim diyorum ya, inan olsun iyiyim anne. İnsan gerçekten iyi oluyor iyiyim dedikçe. Bak, bak üzülme, yazıyorum bir daha. Ne olur üzülme. Üzülmüyor analar, oğulları üzülme dedikçe. Üzülmüyor analar.

İnsan en büyük yükü kendisi olan bir varlık. Kendi yükünden kaçmak için neler neler yapmıyor ki insan. Güneşli bir günde çölün tam orta yerinde kendi gölgesinden kaçmaya çalışıyor nefes nefese. Telaşla sağa sola koşturuyor, beyhude yere kendini yoruyor. Ellerini yüzüne kapatıyor ve gözlerini yumuyor. İnsanın en büyük yanılgılarından biri de bu. Görmediği tarafından görülmediğini sanmak. Kendisi görmeyince her şeyi gören ve işitenin de kendisini görmediği zannına kapılabiliyor insan. Ne büyük bir yanılgı. Oysa bütün varlık binbir renk ve desenle ipek bir halı gibi dokunmuş ve insanın ayakları altına serilmiş. Yıldızlar incecik mavi bir tüle inci taneleri gibi serpiştirilmiş ve insanın başı üzerine kondurulmuş. İlahi kudret çağlıyor dört bir tarafta. Buluttan yağmur iniyor. Kupkuru toprağın damarlarına can yürüyor. Kar taneleriyle bembeyaz bir yorgan gibi örtülen yeryüzü bahara yemyeşil uyanıyor. Bu aşinalık mı acaba insanı kör eden? Her gün gördüğüne bu denli alışmak, varlığına şaşırmamak başka nasıl izah edilebilir ki? Biz varlığımızın körleri, yokluğumuzun feryat edenleri değil miyiz? Kapatıveriyoruz gözlerimizi, tıkayıveriyoruz kulaklarımızı. Böylelikle yok sayıyoruz görmediklerimizi ve duymadıklarımızı. İnsan an geliyor, sadece etrafını değil, kendini bile yok sayıyor. İnsanın en büyük kavgası kendisiyle. Yoksa ne her sabah güneşi gökyüzüne taşımak, ne de bulutları toplayıp yağmur yağdırmak gibi bir yükümlülüğü var. İşittiğine iman etmek ya da isyan etmek arasında seçimini yapmakla meşgul insan. Asırlardır yaptığı şey bu. Temiz havayı ciğerlerine çektiği ilk günden beri yaptığı şey. Yeryüzüne ayak bastığı ilk andan beri yaptığı şey. İlk tohumu ektiği, ilk yağmuru gördüğü ve ilk lokmayı yediği zamandan beri yaptığı yegane şey bu. Ya her zerrede deveran eden ihtişamlı yaratılışın zihni ve kalbi parıltıları içinde ruhunu gezdiriyor ya da aklıyla cedelleşip kalbine küsüyor. Seçim insanın kendi elinde. Ya gezdirecek ruhunu yıldızların ötesinde ya da hapsedecek kendini karanlık kuyuların en dibine.

elim vermez yâre, bulunmaz derdime çare. Oldum dilimden avare, beni bunlar eyler misin? Yavu kıldım ben yoldaş, konulmaz bağrımın başı. Gözlerimin kanlı yaşı, ırmağı olup çağlar mısın? Ben toprak oldum yoluna, sen aşırı gözetirsin. Şu karşıma göğüs geren taş bağırlı dağlar mısın? Karlı dağların başında salkım salkım olan bulut. Saçın çözüp benim için yaşın yaşın ağlar mısın? Esredi Yunus'un canı, yoldayım illerim kanı. Yunus düşte gördü seni.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ey Evs ve Hazreçliler! Bu zata hangi yolda biat ettiğinizi iyice anladınız mı? Ona canlarınız pahasına sahip çıkmaya söz verdiniz. Eğer onu bir felaket dolayısıyla mallarınız azaldığı, eşrafınız öldürüldüğü zaman düşmanın eline bırakacaksanız, bu işten şimdi vazgeçin.
2: Ya Resulallah, seni hak dinle gönderen Allah'a yemin ederiz ki istediğim takdirde yarın sabah Mekke'de sana eziyet eden insanların üzerine kılıçlarımızla yürüyebiliriz. Yeter ki emret.
3: Orada bizi bekleyen mümin kardeşlerimiz var. Düşünsene, Müslüman olduğumuz için hiçbir engellemeyle karşılaşmayacağız. Rahatça namaz kılıp peygamberimizi rahatlıkla görebileceğiz.
4: Ömer bin Hattab bugün topraklarını terk edip Yesrib'e gidiyor. Çocuklarını yetim, eşlerini dul bırakmak isteyen varsa gelsin ve mani olsun.
5: İslam tarihinde bir dönüm noktası olan hicret böylece başlamış oldu.
0: 27. bölüm.
5: Kureyş sürekli artmakta olan göçleri kontrol edemez hale gelmişti. Mekke'nin bazı büyük evleri artık bomboştu. 10 yıl öncesine kadar büyük bir refah ve düzen içinde olan şehrin siması tamamen değişmişti. Üstelik gidenler kalanların yakın akrabalarıydı. Şimdi Mekke'nin kuzeyinde, Yesrib'de akrabalık bağlarını hiçe saydıkları insanlar toplanıyordu. Mekkeli müşrikler için tehlike adım adım yaklaşıyordu. Güçlendikleri anda Mekke için kuvvetli bir düşman olacaklardı. Bunun için gitmeye çalışanlara mani oluyorlardı. Kimi zaman göç etmekte olan ailelerin çocuklarını, kimi zaman eşlerini hapsediyorlar, kimi zaman da mallarına el koyuyorlardı. Bunlardan biri de Suheyb el-Rumi idi. Suheyb Mekke'nin zenginlerindendi. Hicret yolunda önünü kesen kalabalık ona mallarını yanında götüremeyeceğini söylediler.
6: Nereye böyle Suheyb?
7: Yesrib'e.
6: Demek Yesrib'e gidiyoruz. Görünüşe bakılırsa servetini de yanına almışsın. Şimdi sen tüm mal varlığını beraberinde götürüp Muhammed'in arkadaşlarına destek olacaksın. Biz de buna göz yumacağız. Öyle mi?
7: Ben pek çoğunuzla ticaret yaptım. Bunların bana ait olduğunu biliyorsunuz. Kimsenin malına el koymuş değilim. Kendi sermayemi yanımda götürüyorum.
6: Sermayeni nasıl kazandın peki?
7: Bizim sayemizde. Mekke kervanları olmasaydı nereden kazanacaktın bu parayı? Bunu alnımın teriyle kazandım ben. Hiçbirinizin bunun üstünde hakkı yok.
6: Öyle mi dersin? Seni hapsedebiliriz. Sonuçta kavmine ihanet eden bir kaçaksın.
7: İstediğiniz şey sahip olduğum mallar değil mi? Onları almadan beni rahat bırakmayacaksınız.
6: Bak, dediklerimizi anlamaya başladın.
7: Ey Kureyşliler, iyi bilirsiniz ki ben sizin en iyi ok atanlarınızdan biriyim. Allah'a yemin ederim ki çantamdaki okların hepsini size karşı kullanırım. Bitince de size kılıcımı çekerim. Elimde hiçbir şey kalmayana kadar dilediğinizi yapın. Eğer istiyorsanız şimdi size servetimi vereyim, beni serbest bırakın. Alın bunları. İstediğiniz bunlar mı?
6: Büyük güçler Suheyb'in bu kadarcık mı sermayesi var? Güldürme beni.
7: Bir bu kadar da Hişam'dan alacağım var. Onlar da sizin olsun. Bırakın beni.
6: Ha şöyle, bak nasıl anlaştık.
8: Çekilin, önünü açın Suheyb'in de yoluna gitsin.
5: Muhacirler yanlarında götürebildiklerinin dışında taşınır ve taşınmaz tüm mallarını kaybetmişlerdi. Mekkeliler bunları ganimet malı olarak görüp zapt ettiler. Müslümanlar hemen her şeylerini kaybetmişlerdi. Hazreti Ebu Bekir Peygamber Efendimiz'e gelip hicret için izin istemişti. Aldığı cevap müsbet değildi, ancak onu sevindirmişti. Evine sevinçle geldi.
9: Hoş geldin Ebu Bekir.
10: Hoş bulduk Ümmü Ruman.
9: Ne yaptın? Konuştun mu Resulullah'la?
10: Konuştum.
9: Merak içindeyim.
10: Hicret etmeme henüz müsaade etmedi. Bekle. Belki Allah sana bir yol arkadaşı verir dedi.
9: Yoksa yol arkadaşı derken kendisini mi kastediyor?
10: Öyle olmasını umuyorum.
9: İnşallah. Bu ne güzel bir haber. Sonunda Resulullah da kurtuluyor Mekke'nin zulmünden.
10: İnşallah selametle ulaşırız yeni yurdumuza. Ben yol için bir deve hazırlamıştım. Bir tane de Allah Resulü için ayarlayayım. Kasva uysal ve itaatkar bir hayvandır. Onu besleyip dinlendirelim birkaç gün.
9: Tamam.
10: Peygamberimizden haber geldiğinde hazır olsun.
9: Ben de yol hazırlığına başlayayım. Belki acilen yola çıkmanız gerekebilir.
5: Mekke müşrikleri gerekli önlemleri almak üzere Darun Nedve'de toplandılar. Gündem önemli ve gizli olduğundan Ebu Leheb hariç Haşimoğullarından hiç kimsenin toplantıya girmesine müsaade edilmedi.
8: Mekke'de Muhammed, Ali ve Ebu Bekir'le aileleri dışında kimse kalmadı. Hepsi terk ettiler bu şehri. Bu fırsat elimize bir daha geçmez. Muhammed'in etrafı bu kadar boşken bu işi bitirmeliyiz.
11: E ne yapmayı teklif ediyorsun?
8: Bence onu zincire vurup hapsedelim. Ölünceye kadar serbest bırakmayalım ki daha fazla zarar veremesin.
11: Onun taraftarlarının burada olmaması önemli değil. Böyle bir işe kalkışırsan hepsi toplanıp üstümüze gelir ve onu kurtarırlar.
12: Haklısın. Bu iyi bir fikir değil.
13: Onu Mekke'den sürsek ve bir daha buraya sokmasak, o aramızdan çekip gidince işlerimiz düzelir. Eskiden olduğu gibi huzura kavuşuruz.
11: Onun sözlerinin ne kadar tesirli olduğunu fark etmiyor musunuz? Gittiği yerde kendine yeni taraftarlar bulacaktır. Taraftarlarıyla gelip yine bizim başımıza bela olur. Başka bir tedbir düşünmeliyiz.
14: Ebu Leheb haklı. O zaman kuvvetlenir ve yine bizim için tehlike oluşturur. Onun Mekke'den çıkmaması lazım. Hatta evinden bile çıkmaması.
11: Aklındakini açıkça söyle. Planın nedir?
14: Ondan ebediyen kurtulmak.
15: Öldürelim mi diyorsun?
16: Nasıl olacak? Bitmek bilmeyen bir kan davası oluştur.
17: Haşimoğulları ne olursa olsun Muhammed'i koruyacaklardır.
14: Bunu ben de biliyorum. Onun için bir çözümüm var. Her kabileden güçlü kuvvetli birer genç seçeceğiz. Hepsinin eline keskin kılıçlar vereceğiz. Aynı anda Muhammed'in üzerine çullanıp işini bitirecekler. Her kabileden bir genç bu işin içinde olunca Haşimoğulları kan davası güdemeyecek. Hepimize karşı duramazlar ya.
11: İyi fikir. Toplanır kan diyeti ödersiniz. Haşimoğulları da diyete razı olmak zorunda kalır.
12: Tebrik.
18: Bu iyi bir fikir.
12: En iyi çözüm bu.
19: Evet, mantıklı.
5: Müşriklerin almış olduğu suikast kararından sonra Cebrail, peygamberimize gelerek artık hicret etmesi gerektiğini söyledi. Peygamberimiz bu haberi alır almaz Hazreti Ebubekir'in evine gitti.
9: Ebu Bekir, Resulullah geldi.
10: Hayırdır inşallah. Bu saatte gelmezdi hiç. Kötü bir şey yoktur inşallah. Hoş geldiniz ya Resulallah.
5: Peygamberimiz Hazreti Ebu Bekir'le selamlaştıktan sonra, seninle özel olarak konuşmak istiyorum. Evde yabancı birileri varsa dışarı çıkar, dedi.
10: Ya Resulallah. İçeride kızlarımdan başka kimse yok. Anam babam sana feda olsun. Bu saatte gelişinde mutlaka bir hikmet vardır. Ne oldu?
5: Peygamberimiz, Yüce Allah bana Mekke'den çıkıp Yesrib'e hicret etmem için izin verdi, deyip müşriklerin planlarından bahsetti.
10: Peki ben size yol arkadaşlığı edebilecek miyim?
5: Peygamberimiz, evet beraber gideceğiz, deyince Hazreti Ebu Bekir sevincinden ağlamaya başladı.
10: Ya Resulallah, bunu ümit ediyor, Allah'tan senin yol arkadaşın olmayı diliyordum. Bunun için en iyi iki devemi hazırladım, biri senindir. Bir de kılavuz kiraladım. Abdullah bin Urayhıt çölü çok iyi bilen bizdir. Müslüman değil ama güvenilir. Bizi en güvenli geçitlerden geçirerek Yesrib'e ulaştıracaktır.
5: Peygamberimiz kendisi için hazırlanan deveyi ücretini ödemek kaydıyla kabul etti. Hicret yolculuğunda kullanacağı bu deve Kasva isimli deveydi. Resulullah evine giderek Hazreti Ali'ye durumu anlattı. Onu elindeki emanetleri sahiplerine vermek üzere görevlendirdi. İlginçtir ki peygamberimizin getirdiğini yalanlayan müşrikler en kıymetli mallarını ona emanet etmekten çekinmiyordu. O gece Resulullah yatağına Hazreti Ali'yi yatırarak ona şöyle dedi. Ali, bu gece yatağımda yat. Şu yeşil geniş hırkamı da örtün, onun içinde uyu. Korkma, sana onlardan hoşlanmayacağın hiçbir şey erişmez. Suikast girişiminde bulunacak gençler peygamberimizin evini sarıp gözetlemeye başladılar. Ellerinde kılıçları saldırmaya hazır beklerlerken Resulullah Yasin suresinin ayetlerini okuyarak evinden çıktı. Yasin, hikmet dolu Kur'an'a andolsun ki sen elbette dosdoğru bir yol üzere gönderilenlerdensin. Kur'an, ataları uyarılmamış, bu yüzden de gaflet içinde olan bir kavmi uyarman için mutlak güç sahibi çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. Andolsun onların çoğu üzerine o söz, azap hak olmuştur. Artık onlar iman etmezler. Onların boyunlarına demir halkalar geçirdik. O halkalar çenelerine dayanmıştır. Bu sebeple kafaları yukarıya kalkık durumdadır. Biz onların önlerine bir set, arkalarına da bir set çekip gözlerini perdeledik. Artık görmezler.

0: Peygamberimiz aralarından çıkıp gittiği halde onu göremeyen müşrikler ancak arkalarından gelen başka bir müşriğin sesiyle kendilerine geldiler.
1: Burada ne bekliyorsunuz siz?
2: Sessiz ol.
3: Muhammed'in dışarı çıkmasını bekliyoruz.
1: Akılsızlar. Muhammed yanınızdan çıkıp gitmiş, farkında değilsin.
2: Olamaz. İşte içeride, pencereden görünüyor. Yatağında yatıyor.
1: Az önce yanımdan geçti sersem.
2: Burada kaç kişiyiz? Nasıl geçip gider de hiçbirimiz görmeyiz? Eve girdiğini gördük, çıkacağını görmedik. Girin bakalım yatakta yatan kim?
4: Kaldırın artık.
1: Ulan bu Ali bize tuzak kurmuş.
2: İyi de nasıl çıkacak? Nasıl çıkacak? Bu da onun sihirlerinden biri.
1: Gafiller. Kaç kişi bir adamı yakalayamadınız? Kaçırdınız elinizden. Derhal Ebu Cehil ve Ebu Sufyan'a haber salın.
0: Peygamberimizin aralarından süzülüp gitmesi müşrikleri hayrete düşürmüştü. Durumu öğrenen Kureyş'in ileri gelenleri acilen toplandılar ve Hazreti Muhammed'in başına büyük bir ödül koydular. Onu diri ya da ölü Mekke'ye getiren ömrü boyunca rahat edeceği bir sermaye ile ödüllendirilecekti.
5: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

Hak getirmiş seni kendin bilesin, ta ona can ile kulluk kılasın. Zikrü fikrin hemen Allah olsun, meşhedin ol ulu dergah olsun. Allah seni kendisini bilmen için ve ona candan kulluk etmen için yarattı. Dilinde ve gönlünde daima Allah olsun. Uğruna can verdiğin yer yine Allah'ın yüce huzuru olsun.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Dinim İslam. Temel bilgiler.
1: Merhabalar, sevgiler, saygılar değerli dostlar. Diyanet Radyo'ya Din ve Hayat programına hoş geldiniz. Ben Uğur Subaşı, radyonuzdayım. Dinim İslam adlı eserimizi kulaklarınıza ulaştırmak için buradayım. Sevgili dostlar, bugün kader ve kaza ile ilgili konuşmaya devam edeceğiz. Bugün kaderle ilgili bazı kavramlarla ilgili konuşacağız. Tevekkül. Tevekkül, Allah'a dayanıp güvenme, başkasına değil, sadece Allah'a güvenme, elinden gelen her şeyi yaptıktan sonra sonucunu Allah'a bırakma, çalışıp çabalarken Allah'ı daima yanında bilme, Allah'a güvenip sonuçtan endişe etmeme, sonucu Allah'tan ve yalnız Allah'tan bekleme, Allah'ın takdir edeceği sonuç ne olursa olsun buna razı olma ahlakıdır. Tembellik, umursamazlık, lakaytlık, sorumsuzluk, boş vermişlik, adam sendecilik, uyuşukluk anlamlarına gelmez. Tevekkül sahibi bir kul, bir iş yapmaya karar verdiğinde harekete geçer. Elinden geleni yapar, işi bitirir, sonucu Allah'a bırakır ve huzurla bekler. Bundan sonra sonuç ne olursa olsun, bunun Allah'tan geldiğini bilir ve başına gelene razı olur. Rızık sevgili dostlar, Rabbimizin canlılara yiyip içmek ve yararlanmak için verdiği her şeydir. Her türlü yiyecek, içecek, giyecek, kullanılan eşya, mal, mülk, para, mücevher ve servet, çoluk çocuk ve eş, faydalanılan yetenekler, bilgi ve hikmet, gönüllerin ve vücudun her türlü gıdası, en küçüğünden en büyüğüne kadar yararlandığımız her şey rızık kapsamında değerlendirilebilir. Yegane rızık verici Allah'tır. O, herkesin rızkını ayrı ayrı verir. Vereceği şeyleri bazen göklerin ardından, bazen yerin altından, bazen denizin bağrından, bazen de başka kullarının elinden ulaştırır. Kime ne kadar ve nasıl dilerse o şekilde verir. Ancak kulların da çalışıp çabalayıp kendi rızıklarını helal yoldan kazanmak için gayret göstermeleri gerekir. Allah kullarının gayretini değerlendirir. Kaderle ilgili bir